Ehtimol meni bekli çekten aşırı ötedikken, biz muşu çekten aşkan dünyada eskilişip gettik. Şuna mürasalışış, mengü en yakşı usuldur deyişiniz mümkün. Darbaka karmaka çokun muşundak buluşu gerekte görünüdük. Bırak, biz model muşundak muhit ve tepekür sahipli kaymıkıp kaldık. İşçi sırtımız birbirimizge okşumaydıgan bop kaldı. Meslen, biz keşte ismini kuşup işleydıgan bop kaldık. Kız dostunuz, billi tamak yayımız dep yeni cidel kılışkı başıldı. Bu çağda siz zadi nemini tanlaşınız gerek? Mürasalışış logikası da siz saat 10'ıca ismini kuşup işleysiz. Andın kız dostunuzga hemrah bulup keçilik tamak yaysiz. Siz bundaq boğanda her işgelerinin könlü rencimeydu dep karaysiz. Ameliyatta hocayın sizden, nemişki başkala saat 11'ıca ismini kuşup işlese, siz bir saat burun keçsiz dep ağırınıdu. Kız dostunuz sizden, mana hemrah bulguli nemişki bunç keşkelisiz dep ağırınıdu. Ameliyatta biz kız dostumuzga keçirin, bugün ismini kuşup işleyemen, et çokum sizge hemrah bulumen desek boludu. Biz yana hocayınımızga, bugün kız dostumdan tuğulgan günü idi, man nisbeten etkanda o teximi muhimraq, şuna maaşımdan halıqancı tutun desek mi boludu. Bir tarafının könlünü rencetgende kılsaq mı, ameliyatta özümüzden nurgun azabını yenikli dəleyimiz. Elbette, siz bunun da mı yaxşı maslaştırsanız tamamen boludu. Mən mürəsəlişini inkar qımaymən, bıraq növətdiki dünyanın özüla çəkdən işib getgən pəyiddə otturduki yönülüşdü minişini tallasanız, yolunuz teximi qeyirlişib getişi mümkün. Bəzdə bir neçə tallaşını azaytış, sizgə həqiqətən nurğun yardım qıludu. Adəm dəl toxtumay işgilindiğən, toxtumay tallaydıqan hayvan. Yaş qançı çoğun bolsa, ayatdiki elivitiş şünç köp oluşu kerek. Gibi bir yerdən çıxmaydıqan bəzi dostlarını azaytış, zörüriyyeti bolmuğan uçurlarını azaytış. Özünün könlünü xuşqılanmaydıqan turmuş usullarını azaytış gerek. Nemili demigən bilən, həmimizin hər bir aylanını oyluş bolalışımız əlbəttə mümkün əməz. Şunu tallaşını ügünü verişiniz entayın zörür. Tallaş nurğun avarçılıqladın sizini qutquzub qalıdı. Həmimizin mundaq pəyətləri boğan, aldımızı turğan işki yoldun qayısını tallaşımız gerek. Nurğun adam işki yol arısı da işkilinudu, ya ki özü oturduğun bir yol açıdı, meni parıdı. Sürəti astı buludu, yana texi azaplanudu. Nemişqa ulanın birini tallab baturluq bilan meñip, yana birini unutup getmeydu? Biliş gerek ki, en naçar tallaş dəl tallamaslıqdır. Bəzlə, navada işki yol bulup, çoğun birini tallaşıq doğur kəsə, oturdu mağılı qoymasa, xata meñip qoysam qandaq qılımən, dəb soruşu mümkün. Əməliyyətə hayat deyən manışu. Tallıqan kəmiz, bütün küçümüz bilan aldığı meñişimiz. Vazkeşken kəmiz, püşayman qılmaslıqımız gerek. Onun üstüge eş qandaq yolunu bekar mağmayımız, bəzi yollarda oyluğunumuzda nəticə çıxmısı mı, amma bu yolunun ətrapıdaki mənzirə hayatımızdaki ən güzəl əslimi bub qalıdı. Şuna muşu işini qılışdın ilgiri, siz çoxum özünüzge ya həmini besip çüş, ya çekinip çıx deyişiniz gerek. Muşundaq həqqaniyyət yoldan qayıtmay ilgiriligəndilə, texim yaxşı usul ağılı boludu.

Tanlagan kemiz, berdaşlık bir işimiz, vazgeçken kemiz, pişeyman kılmaslıkımız. Yaxşı gördüğün yoldun birini tallab, bedenimizden sak yeri kalmışsa mı, ağız burnumuz kökürüp gelse mi, kayıtmayı minişimiz gerek. Özümüz tanlagan yolunu ömülep olsa mı, tügütüşümüz gerek. Turmuşta oturluqtaki tallaş bulmaydı, udul yol bulmaydı, bulgan tağdırdı mı, ahırkı noktuğu barğanda, arkanızı karsanız, heliki çığır yolunu söz köreleysiz. Bırak, yolda her kanca köp ayılınıp kestiniz mi? Ama yol boyudaki mənzirlerinin oranını hiç nersi alamaydı. O sizden en güzel keçirmişsiniz bu kalıdı.

Daim kayfiyatını kontrol kılamaslık o köp kıl amıllardan kep çıkışı mümkün. Bu besim, kayfiyat başkuruş iktidarı yeterlik bulmaslık, psikika sağlamlığı meselesi ve nacar turmuş adeti katarlıklarını öz içi alıdı. Lekin an ve biliş arkalık kayfiyat kozgatkuş amılını izdeş, kayfiyatını tanışlaş maharetini ögünüş, medet talep kılış, sağlam turmuş adeti berpa kılış, kayfiyatını koyup veriş usulunu izdeş ve kesbi yardım talep kılış katarlıkla daim kayfiyatı kontrolünü yoqutadigan kişilerin kayfiyatını tekim yaxşı başqurup, psixik sağlamlığı hem turmuş süptini yuqarı kötürüşüge yardım beralaydı. Esinizde bolsun, kayfiyat başqurush bir uzaq mezgillik jarayan. Çoqum sabırcan buluşunuz, hem onun da ızcılcan turuşunuz gerek.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, Yasli Marba kanunu yol koyulgan bir yıldan boyan caylanın əmeliləşdürüş əhvalı qandaq boldi. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər berdi.
1: Yasli Marbi milyonluğun ailelərge berib takılıdı. 2025-ci ilə 6-cı ayının 1-ci günü, Cunha Xalq Cumhuriyetinin Yasli Marbi kanunu rəsmi yol koyuldu. Yasli Marbi sahasıdaki məxsus kanun bulu süpütülən, bu kanun dövlətimizin Yasli Marbini umumlaşdırış, umumi mənfəətdar, bixətər, süpətlik tərəqqi qıldırış üçün puxta qanunçılıq kapaltı hazırladı. Qanunun hayatı küçü onu yol qoyuşda. Qanunun nopozumu onu yol qoyuşda. Yaxşı işini yaxşı, əməli işini əməli qılğandıla, andın siyaset paydısını xalq turmuşidiki əməli nəpke aylandırğılı bulıdı. Yasli Marbi qanunu yol qoyulğan bir ildin buyan, caylarının əməliləşdürüş əhvalı qandaq boldi, qandaq özgür işləri boldi. İctimai ammiyü mənbət xarakterini qandaq əməliləşdürüş gerek, hökumət başqırışıdiki yasliler zor küş bilən ravajlandırıldı. Yasli Marbi qanunda monolar aydınlaşdırıldı. Yasli Marbi, xalıq marbi sistemisinin tərkibi qismi. Muhim ictimai ammiyü mənbət işleri bulup, hükümet yetekçilik kılıçtı çıntırıp, hükümet yol koyuşuna asas kılıp, Yasli Marbini ravajlandırış gerek. Hükümet başkuruşudaki yaslilerinin terakki kıldırış, ammiyü mənbət karakterini namayan kılış, Yasli Marbinin yukur süpetlik terakkiyatıdaki mukarrar yol. Şendun ülkelik marib nazartının baş okutuş müpettişi Wang Jigang tonuşturup mındak dedi. Şendun ülkesi Yasli Marbi, ictimai ammiyü mənbət işlerinin kanunda belgilengen talepini bütün küçü bilen əmeliləşdirip, hükümet başkuruşudaki yasli baylıqı bilen təminleşge bütün küçü bilen kapal atıq kıldı. 2025-ci ildən buyan Şendun 114 yaslini yeniden kurdu. Özgertip kengaytdi. Bu her bir naye rayonga təxminən birdən toğru kildiğen bulup, 28 min okuş orni yeniden köpeydi. Tonuşturuluşça, Şendun ölkisi şehir, bazar, ultrak rayonlardaki yürüyüşlük yaslilerini aldı bilen, hükümet başkuruşudaki yasliye kılıp təsis kılışını, Şendun ölkisinin yasli marubi nizamı kırgızıp, yürüyüşlük yaslilerinin ultrak rayon kuruluşu türü bilen mas qadamda kuruluş kılıp, mas qadamda pütüp təşürüşünü ötküzülüşü, mas qadamda işilişki tapşırılışı gereklikini aydınlaştırgan. Hem de ülke, şehir, naiye 3 derecelik hükümetten marib memuri tarmıkını şu derecelik devlet zemin boşluğunu planlaş komiteti kırgızıp, nazaret kılıp əmeliləşdirişki məsul buluşunu tələb kılgan. Şendun ülkesi Yasli Marbinin tərəqqiyatına köp tərəbdən kapalet kıldı. Məsələn, ülke derecelik katlamda Yasli Marbi məxsus xıracat selimisini küçəytib, umumi mənbətdarlı xarakterdeki Yasli Marbi baylığını kenaytiş, bulup mu, hükümet başkuruşudaki Yasli Marbi baylıqını kengaytişke işletti. Yasli Marbi kanuni elan kılınmığandın buyan, ülke maliyesi Yasli Marbi terakkiyat məbliğidin cemi 1 milyard 360 milyon yuan düşürdü. Bunun da başqa Şendun yana hükümet başkuruşudaki yasillerinin okuş oranı bilen təminleş ehvalini, Yasli Marbini umumlaştırgan umumi mənfəətdarlıq nayiyyəni bərpa qilishdiki muhim mükafatlaş, toluqlumu beriş amili qilib, hər ili bərpa qilgan nayiyyə, şəhər, rayonlarga 10 milyon yuan xıracat yardımı verdi. Bir qış, tərbiyyələş haqqını kəməytiş, yaki keçirim qilish, kapalet siyasəti qattıq əməliləşdirildi. Yasli Marbi kanunu yol koyulğandan keyin Goyan Bengontini əksiz Yasli Marbini tədirci yol koyuş doğrusudik pikirini tarqıtıp, 2025-ci ilə küzlük okuş mövsümüdün başlap, hükümet başkuruşudiki yasillerdiki balalarının okuş işidin burunqi bir illik bir qeş tərbiyyələş haqqını keçirim qilişini aydınlaşdırdı. Əksiz Yasli Marbini yol koyuş siyasti, Yasli Marbini kanunçılaşdırış tüzüm əvzəlikini xalq üçün umumi mənfəətdarı bolğan idarə qılış ünümüge aylandırışının aşkışlıq vasitisi. Leonin ülkesi Dalian Şəhərlik Partiya Komiteti Marib Xizmeti Komitetinin maun şücisi, Şəhərlik Marib İdarisi Partiya Qrupsının şücisi Zhu Jinwei tonuşturup mandaq dedi. Dalian şəhəri Yasli Marbini maliyyə çıxımıdaki noxtılıq sahə qilişdi çıntırıb, əksiz siyasətini yol qoyuş səbəblik, əsildiki Yasli Marbiqi oranlaşdırdığan məbləğin azaytışqa yol qoyulmaydıqanlıqı. türlük mablağını cahide acırtış, hem de kılıplık işiltişke kapalat kılışını inek oturup koydu. Aksız Yesli Marifi siyasetinin katkı emeliliğe kapalat kılış için Dalyan Şehri, Yesli Marifi bu içe mahsus hıracat şekilde mahsus orunlaştırışını yol koyup, ay mı ay emeli ehval karab acırtış tüzümünü ornattı. Yani her aydaki mukum tügünde şu aylık keçirim kılış toluklamasını malum kılıp, aldınki aylık keçirim kılıngan toluklama meblağını acırtıp, meblağının vakti da toğra toluk acırtılışıga kapalat kıldı. Bunun başka Dalyan Şehri yardım meblağını hemkarlaşıp nazaret kılışını küçeytip, maliye, mağarıp tarmaklarının genişiş mekanizmi orntup, meblağını icra kılış çereyandı körülgen meselelerini karallik tetkik kılıp hüküm kılış. Hem de ay mı ay emli ekval karab acırtış tüzümü astıdı ki, meblağ acırtış aylık hesabatı. Aylık hesabdın kötürüş mekanizmini yürüşleştirip orntup, meblağı bolgan tekşürüş, acırtış ve işiltiş, başkuruş katarlık erkay salkılarını bütün cereyallık hemkarlaşıp nazaret kılışını, işkaşırışını talep kıldı. Şununla bir vaxta keçirim kılış toluklaması acırtış ekvalini şu yıllık şehirlik hükümetinin netice önümünü bağlaş dairesi kürüzüp, katlık emeliyleştirişini küçe etti. 2025 yılı 9. aydın hazırgıca şehir bu içe okuş işidin bir yıl burun yesliydi bolgan 43.800 bala, bekiş, terbiyeleş hıracitini kemeytiş, keçirim kılış teminatıdın bekraman boldi. 262 milyon yuan yardım meblağı toluk acırtılıp nakleşti. Yesli'de kandak okutuş gerek, balılarının tabi üsb yetilişige yol kuyuş. Yesli Marifi Kanunu'nun 56. maddesi de mondak belgilengen. Yesliler okşişik toşmugan balılarının turmuşini asas kılışı, uyunni asasi paliyet kılıp, sapa marifini terakki kıldırıp, okşişik toşmugan balılarının tabiyetki kılışış, emeli meşgulat kılış, bivasite his kılış katarlık usullar arkalık ızdın işi, ügün işini en zor derecede kol işi gerek. Kanun, kağızge yizipli koyduğun madde emez. Belki balılarda emeli ilişidigan hareket. Gücü ölküsü Güyan Şehri, Nanming Raylık 3. Tecrübe Yesli'sinin başlığı Hı Lihun mandak tepkardı. Yesli Marifi Kanunu'nu emeliyleştirişte, balılarının dep bulalmağın geplerini anlaş, balılarının okşaş bulmağın reytimiğe hürmet kılış, balılarının nöldün başlap cesaretin kollaş, her bir balının körüş, düşünüş, onlarga mülayimlik bilen muamele kılış gerek. Okçu emeliyeti de Hı Lihun Yesli Marifi Kanunu'nu emeliyleştirgili.

qatnışıp, haqiqi turda ögünüş ve üsbitilişinin egisige aylandırış gerek. Törtinci, talepnin ornığa kollaşın dəstiş. Bir tutaş ölçem ve mecburi vazifini azaytıp, xaslaşkan hemrah buluş ve muvaffaq kollaşını köpeytip, balalarını muvaffaq bolgan kollaş içide tabi üsbitildiriş gerek. Ata-analar qandaq hissiyatlı boldi. Ular xatırjam boldi. Yesli marifi kanununun 53. maddesi de mundaq belgilengen. Yesliler ilmi muvaffaq bolgan bir günlük turmuş tüzümünü orintup, dalı paliyet vaqtığı kapalet kılıp, balılar ozuqluq tamıqı, beden çınıqtırış, bütün günlük sağlamlıqını küzdüş, yemeklik bihetterliki, tazlıq ve dezinfeksiye, yuqumluq keseliklerinin aldınılış ve onu tizginleş, daim körüldüğün keseliklerinin aldınılış, qatarlıq seyye, sağlıqını sağlaşını başkuruş hizmetini yakışılıp, sağlamlıq terbiyesini küçe etiş gerek. Bu kanunun elan kılınışı, yeslilerinin yesli başkuruşunu kalıplaştırışını iniq asas bilen təminledi. Uçkın etkanda, balılar əmdili yesliye kirgende, atanlar paliyet bihaterliki, sağlamlıq müdafiyesi, uzuqluğunu maslaştırış qatarlıq meselelerden azdır köptür en sıraydı. Otur sınıftaki bir küçük dost yan-yanının aile başlığı mundaq dedi. Okşişik toşmağın balılar marifi kanuni, biz aile başlıklarını hatırcam kıldı. Bu aile başlığının deyişçe, yeslinin dərvaz bihaterliğini qoğdaşdın əslərlərini asıraşqıca, sağlamlıqını küzdüşdün turmuşdın xəbər ilişkıcı bolğan hər bir xizmət inç kişilengen. Bunundan sırt, bu yesli müddətdən burun oxutmaydıken. Belki öz aldığa erkin oyun oynaş, təbi, ravan turmuş cəriyanda balılarının öz acitidin çıxış ixtidari, icdimai alaq ixtidari və yaxşı pəzilətini yitildirdikin. Bala yesli kirgili işkil boldi. Dəsləbdiki tayin işçanlıqı küşlük, həm bəhirlinin işini bilməydiğən, asan çeçildiğən alətdən hazır özü kiyim kiyələydiğən, ayaq kiyələydiğən boldi. Tixi təşəbbüskarlıq bilən, adaşlar bilən dostdan ötüb, öz ara yardım berələydiğən boldi. Mücəzi tiximi uçuq yoruq, qorunmaydiğən boldi. Dedi bu ailə başlığı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu vaxt bakıcılar hakkında qığında açıqlamasını ügünəleydi. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu əxtə xəbər berdi.
1: Torlarda balı bekşi münasetlik nurgun makallarının asıdık inkaslarda bir kısım atanılarının kündülük durmuşta balılardan açıqlanıp özünün keyfiyatını bozu alğalı torosiki kaldırgan sözlerini görüp durumuz. Atanı bulaş süpütümüz bilen keyfiyatını tənşeş gereklikini bilimiz. Lekin arğıllık, təşvişliniş ve balı bekşinin tügümez bisimlere inçik işler aldı da keyfiyatımız yenila məlum bir vaxtlarda gümran bulup kalıdı. Emeliyette ata-analar balalarını bekvatkan bu jarayanda atalmış açıqlanmaslıq, gazapke bardaşlıq beriş, özünü tutuviliş, yaki özümüzden içindeki tutuldavatkan ciddiçilik taqabıl turuşunu mecburlaş digerler, bazda rastla emniyetke uygun kemmeydiğen kılıç tasbiri şok buluşu mümkün. Belki biz bunun için aval keyfiyatının mənbəsini tüptün düşünüşki terişip yakışımız gerekti. Keyfiyatkı nisbeten biliş noktumuzni özgertişimiz gerek. Şu asasta asta-asta balılar ve özümüzni tehim yaxşı düşünüşümüz gerek. En aval bununla könlümüzde, ya ki kelgüs planlarımızda, özümüz emelge aşırı olmağın arzu armanlarımızni emelge aşırış telifine koyu olmaslığımız gerek. Bazı da bizden balılarımızga açıqlanışımızdaki sebep, emeliyette onlardan bira eşini hata kılgallıqıdın, ya ki yaxşı kılalmağallıqıdın emez. Belki, onlarının kılgan etkileri bizden ümidimizge maskele migelliğinden buludu. Biz bu balının tapşırığını tiz hem yakış işlep bir işini ümit kılımız. Lekin onlar hem işe astıq buludu, söyreydu, erkıl uşaq uşaq işlebilen dikkat uyanmayanı çeçidu. Biz balılarının özünü tizgillep, elektronluk üskünlerden oynayış vaxtını muvaffaq təhsilinleşini ümit kılımız. Lekin iş ona eksçi bulup, oynayış vaxtı barğansır uzunğu sözülüp getirdi. Biz yana balının keyfiyatını özü kontrol kılışını ümit kılımız. Lekin balılar yanıla yığılap varan çoran kılıdı o degendek. Emeliyette bu kılı hissiyat cahitki küçük tokunuş vakalarının yüz birişi, köpünç allarda bizden ümidimiz bilen balılarından körsetken halıtı diye azıraq hata perek çıkıp kalgalıgıdın buludu. Psikologiyada kütüş iğişi edip atılıdığan bir söz var. Biz emişe balılar çoğunlarla okşaş kaidilik buluş gerek, anlış gerek deyip karayımız. Lekin emeliyette, balılarının çoğunluğun kurulması yanılı yetil vatkan mezgildi buludu. Onlar çoğunlarının nimide vatkallığını inik, toğra ve mükemmel düşünelişine atayın. Kuramığı yetkililerle okşaş her vakit sagek ve çeçen çakkan bulalmaydı. Şu sebepten hatalıkını siz eskertken taktırdı mı, tiz süratte özgertip siz digen toğrayağı baralışına atayın. Hem ondakma kıpın bulalmaydı. Özüp yetiliş, özlüksüz sınak ve hatalık ötküzüş, şundakla özlüksüz tənşep toğırlaşır yani. Biz pekat, bu çoğun minin oylığınımdaki kılıç gerek digen bu irademizden taşlap, balığa ügünü vatkan, özüp yetili vatkan, terakki kılı vatkan hayatlık dep karagandıla, nurgun keyfiyatlarımızdan asta-asta boşap, açığımızdan pesle vatkanlıqını eskilemiz. Kodu bir blog yegisi etkandek, balılarının bizden ümidimizin orynayalmaslığı yol koyuşumuz gerek. O, bizden sahne eserimizden rolunu oynayışı emez. Belki özünün turmuş ritmi, hayatlık yönelişi bilen özüp yetili vatkan, müstakil şahısliki üstüde, müstakil hayatlıkı üstüde izlenişki kelgen buludu. Onun başka balılar bilen paranlaşkanca, belli ötkençakda, timilerini ayrışını yöneliş gerek. Psikologlarının bildirişçe, ata bala, ana bala münasetindeki nurgun selbi keyfiyat çekçekinin mücmenlikinden gelip çıkan. Balılar bilen fikir almıştırış ceryanı da, biz daim ansız aldı balılarının timisi tacavuz kılıp, yankar kılımız, hem de onlarının timisi ilip gelgen teşvişlişini özümüzden gazbi gaylandırmalımız.

Hürmetli radioanlıqıcılar, bu qeytim qıcınqoğu nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gültoğdi, Məsul Muhariri Polat Amanuri Ənvər Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendik diktinla stansımızın altılış aldı durgan başqı sarxıl programları da bulsun.

Үгінішні білген адам ән бәқтлік. Үгініш yolu da ijtihad bilen izdinivatkan, izdiniş damıda alğı ilgirilevatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü Үгініш programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü Үгініш programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuş mevsimi 30 yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muhim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan, tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9 ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi otri yaş, yaş kadırlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vəzifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

0: tügeydi. Törtüncü, prinsipti çıntırış, dadılıq bilen küreş kılış gerek. Prinsipti çıntırış, komünistlerinin mühim xısıldı. Bir kadırının layakatlik ya ki layakatlik emezlikini ölçeydiğen mühim ölçem. Hazır bazı kadırla inahlık hemmedin ela digenini hata düşünübilip, hädisila ken korsak buluş, inak ütüşünü tekitlep, yakışacak bulup, siyasi prinsipal meselelerde mücmellik kılıp, çoğun hak, çoğun nahak meselelerde anlık mötever bulabilip, naçar hadisiler bilen kar bulmayı batıdı. Yani bazıla cahansazlık, yumulak tavuzlu kılıp, gep kılış, iş kılışta işinin kelişige, vaziyetinin yönlüşü kırıp, dolkunu bekip, iki batıdı. Şamalı bekip, iki batıdı. Bu, partivilik prinsipi kılıp, onu katı tüz düşerdi.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü öğün iş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektebinin küzlük okuş mevsimi otur yaş yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasimi de kılgan tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan mühim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan tayanç ihtisaslardan boluş gerek namlı sözünün bir kısmını

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

Aradın nurgun külle ayla, yılla bilindirmeyle ötüp getdi. Nazifanın iç sıkılsı mı, lekin alraş hizmet, kündün küngü çoğun bulu otkan ballanın gemi, onun özü haqqıdaki oy hiyallarına fırsat vermekti. O, bara bara bu durmuş kimi künüp kaldı. Mansur kün künlap onunla karmısı mı, ay aylap bağırıgı basmısı mı, hiyallığa kırıp koymaydıgan boldı. Onun yürüge de erge boğan mihir muhabbet diyendin, әсәр мұқамыған. Ер оның нәзірді мәжіп әмәсіл бірігі айны қаған еді. Ешқандақ жедел мажыра, талашта атеш, әкеләш, сүркіліш жоқ, тептін еш тұрмыш, шо үйосынды дауым етіп ататты. Қармаққа бәқтілі көріндіған Назифаның еркінді мері қамышлық кесілі кіріптар болғалықыны, ешкім әтті өзім білмейді. Дәсіліп, о ерге іш-ішінің үш боп кетті. Көңілсу ішмеген бұл тұрмыштың Mihir muhabbetsiz bu ayıldın nahaytıma ses geldi. Yıraklağı keçip kekküs geldi. Ne çıkettim keçisi uygunup getip, derezinin özünü taşlap ölüvelişini dey kegendila, andın o özünün eğir hamışlık kesili gırptar bu halkını sesli. O nemel degen bilen, yokur məlumatlıq, bilimlik ayal boğaşka, bu işka əstaydıl qarıp, özünü bu ruhi azap iskendisinin kutulduruşunun amalı üstüde izlendi. Çoğun kızı Ali Mektepge, Kiçik kızı işgirdeki toluk otur mektepke okuşka kedişi bilerla onun kesil teyhimi iğilişip getdi. Öge yakınlaşkanda onun könlü en dayın bir aram boladdi. Hoddi türmügü yol ağan mahpustek yürekini əlemlik tuyğula kamanlaydı. Mansurge qarğısı mükemmeydi. Öyde balla bu musumu işkisi işki hocırdı yetip adetlenip getken idi. Kecide Nazife uxlayamay əsəbi xiyallanan törpkisi de balkonga nəçirək çıxıp görətdi. Hər çıxışıda özünü itibla bu hayatla xoşluşunu istəyirdi. Balkon deresi onu kütüvatqan dək bilmətdi. Neminin özünü şüncelik bir carı qılıb ətkəlikini, nemişqi qeyrib sındığalıqını. Eri, ailesi, işki qızı turuqluqmu özünü şüncelik yiganı hez qıldığalıqını düşənməkdi. Andın özünü özü təsliyini işlandırıb qaytib görətdi. Səhərdə onun əsəbiyliki səlbiyiz qıbqaladdı. Heç bu mığandak Mansur bilen ancı mıncı paranlaşqaş, onunğa ətkən çay rastlıp, qol piyaz qatlımızı təyarlaydı. Ətkən çay bilen qol piyaz qatlımızı bosla, Mansur tamı xəlbəs qılmaydı. Şuna Nazifə mu qinanısdın ügünüp, eriyə qol piyaz qatlımızı etib yürətdi. Bəzi ola nahaydı icil ütüvatqan muhabbətlik ərxudullahı oxşab qaladdı. İşkisi ğızalını vatqanda, bəzi Nazifə Bəhramın tamak yevatqan Mansurge tikilginəcə oltırıb qaladdı. Aş adamın özün eri ikəlikiyə. Aş adam bilən birgi bulub, işki balını tuqqallıqıqa. Aş adam bilən nahaydı uzun yıllar birgi yaşıqallıqıqa zadlı işengiz kəmək qaladdı. Pişanısı gəpütlügən qısmətləni tatmay ilac yox. Nazifə, bara-bara bu öydün, bu turmuşdun, bu əl.

Mana nurgun yıllar ötüp, Nasifa mı 45 yaşlarına kirip, çeki çaşları akırışka, köz atrapını koruk besişka, kıskısı kırışka başlagan idi. O hemmi küngen. Hayattın bunundan artık ümit mi kütmeydigan bolgan idi. O nurgun qaytım aynı çağda Mansurning nime üçün özünü koglaşkanlığının sebebi toğrusida oylangan idi. Ahri onun cevabı özligidin Nasifaga ayan boldi. Ameliyette Mansur bilan ikkisining o'xshashlik tarafi bor edi. Mansur burundan chiroyli ham fazilatli bilimli qizlarni orzulaydi. Har qancha chiroyli bo'lsa-mu, tish palpal ichi qalganlarga nazar solmaydi. Axloqsiz, chakni ayollardan nihoyatda nafratlanardi. Xuddi Nasifa bir umr xayoldagi mavhum bir obrazga hirisman bo'lib o'tgandek, Mansurmu har jihatdan mukammal bir ayolga bo'lgan sadoqati bilan yashab kelgan edi. O'xshamaydigan yeri Mansur o'z orzusidagidek ayolni uchirtib turmush qurdi. Ham mushi yishig'icha uningga yuz kelmaydigan sadaqasizlik qildigan bir ishni qilmadi. Boyashat oyilda yog' ichidagi bo'rakdek cho'ng bo'lgan bu er orzu qilganlarning hammasiga erishdi. Ham erishganlarini qadrladi. Mansurning turmushga bo'lgan pozitsiyasi o'zi erishni orzulab yurgan nohidi nafs bir xotira daftarini sotib olib avaylab tatmısığı silip kılığında oxşaydı. Nasifaga bolğan pervasızlıqı onu yaxşı kömügenliki ya ki başqa bərgi könlü babuğalıqıdın əməz. Könlüldə mükemmellikdən başqığı intilişinin yoxluğudun idi. Xizmətdim o, idarda həmmini biz çüşkdək tırışçallıq və cəsarətlən işləkdi. İşki qızdım o, ögün işdə həmmini aldı turuşni. Üstü başqa əhmiyyət verişin tərək qaladı. Aile saymalarının mu en iyisini alattı. Yaşıgan iken şundak yaşaş gerek de karaydı. Nasifanın nimlerini oylavatkallığını, kandak düşlerini körüvatkallığını, o, hiyalığımı kırgızmaydı. Nasifa, bağınca ilik hiyali obrazını yeni əsleydiğim. Kimlerge dur dert döküsü, kimlerinin dur mürüsü yönlüp, telik-telikip yığılığısı kildiğim bu qağın idi. Şu günlerde, Nasifanın idarısında çoğun gülümlük bir edebiyat sənətçilər yığınığı tayarlıq kılınmadadı. Nasifamu yığının tayarlıqı düşüb getdi. Yığın içildiğin künlü yetib gelip, Abdunum rayonunun hər qayış çaylardan təklif kılıngan edebiyat sənət qadımları kəp boğan. İçiliş mürasımının tayarlıq işlerimi kütüb qalğan idi. Nasifa şu günü ah yaqılıq nəfis qarı köyüne kiyen, kimiyi maslaştırıp bir yürüş mərvay dizibizinle takıvağın bulup, Tüji bilib qilgan pokiz qirimlari bilan 10 yosh yashirib ketgandek edi. U yuz terisini ham badan shaklini yaxshi saqlagan bo'lib, il ham yosh chaqlardagidek go'zal ham jazibador ko'rinardi. U yig'in qatnashchilariga bir nusxadan tarqitilgan yig'in kun tartibini quchoqlab ko'tirgunicha yepilish qas qolgan diftga yugurib chiqib oldi. Chiqishiga qo'lidagi materiallar yaga chechilib ketdi. Lift turgan biri onunga yordamlashib terishib berdi. U kishi yishi 50lardan oshgan, yuzlari optopdi kuyib qardigan bir muxbir edi. Nasifa uning kiyvagan to't yanchuqliq jiletkisi va ozoda kiyinishiga qarabla muxbirmi kiyin dedi. Bo'lmasa, bu yig'inga erlar asosan kostyum burlik kiyib galstuk taqib keladi. U kishi materiallarni yerdan ilib, mavzusiga mundaqli ko'z yugurtib, masxarlik bilan kulib qo'ydi. Bu qandaq bo'g'ini. Adabiyot sanatchilar yig'ining kun tartib mavzusida xatolik bo'lib qasqandaq bo'ladi. Kim yozgan mavzu bu? Dedi. Men yozgandim. Nar xato bo'lib qotdi. Dedi Nasifa andisha bilan mavzu qarab. U bu materiallarni necha kun tarjima qilib oxiri tunigini tugatgan. Xato bo'lib qolmasligi uchun qayta-qayta tekshirgan. Hozir qarabmi, hech qanday xatolikni bayqamagan edi. Mavzu qarang. Dedi u er. Nasifa shuncha qarabmi hech qanday xatolikni bayqamadi. Erga uning bu turqi sal dochiray ko'ringan bo'lsa kerak, kulib qo'yibla xatolikni tappadi. Rostilla xatolik yuz bergan edi. Voyay, mo'v ishni qanday qilaman? Tuniga necha odam ko'rib tekshirib bayqamabdimiz bu xatolikni. Yig'in hozirli boshlangan tursa, buni o'zgartirishga vaqt yetmaydi deysa? Gapmo taza o'rniga tushmabdi. Asli mavjumni oldiq ilib
u kishi minut o'ylanibla mavzuni shundoq ravon o'lchamlik o'zgartib berdi. Endigi gap buni qayta besib ko'paytirganga vaqt yetmaydi. Balki boshqalar buningga diqqat qilmas, dedi u. Yoq, yana to'g'ri bo'lgani yaxshi. Men riyosatchiga qo'limni o'zgartib beray. Qog'inni hozirli pastga tushib o'zgartib chiqay. Rahmat sizga. Dedi u erga qarab minnatdorlik bilan. Lift to'xtadi. Har ikkisi o'z ishiga yangishdi. Nazifa materialning birinchi betini qayta besib ko'paytirib bo'g'icha yig'in boshlanib ketgan edi. U boshliqning qopig'ining turilib ketganiga qaramay, materiallarni ko'tarib yig'in zaliga kirdi. Ham huduqmay, tantirmay chatdagi odamga sanab berib, yurishtirish orqali materiallarni birdan taqtib bo'ldi. Yig'in intizomiga sal ta'sir yetgan hisoblanganda, cho'ng bir xatolikning oldi ilinganidi.

Bu kepçe bundak sorulagı kilişiniz tonji kitim okşamamdı. Bu yerge kilişimden muhabık emeskini bilemen, dedi Scarlett aldırıp düşendirip. Bu yerde əsildi turduğan Miklor ailesinin kızları, Virginia'ya kitip kilip turduğan adam yok, Melania işkimiz. Zim üçün her kandak narsistin vazgeçiş kerek o. Bu, Elsin hanımdan kip emes mu? Ama onun ağızdan başka çıçkı vatadı. Scarlett'nin ötkidek bir neçe yığız gəp qığız kəldi yo, lekin demekçi boğununu içigi jötü vətdi. Onun bu yerge kilişi birer izim üçün emez. Öyde oltri verip zerikip ketkerlikten edi. Mən oylayman, dedi Butler oyunlup durup. Karılıq kiyip yürüş tüzümü ayaladın, kar kiyimlə bilən qağan ömürni öyge bekini bilip ötküzüşünü tələb qaludu. Bu tüzümü hindistallıq tulxotullarının özlerini köydürüp öltürveliştir bilen oxşaç vəkşi iş. Köydürüp öltürveliş? Butler külüp qoydu. Çünkü Scarlett o işini bilmeydiğalıqını oylap, kızırıp ketken idi. O, əzəldin özü çüşenmeydiğan gəplərini kıldığan adamlarını öşkür etdi. Hindistan'da ərlə ölsə kömmək köydürüdü. Xotullarım otunun içine kirib, eri bilen billi küyüp ölüdü. Nemi de yani için işliq? Ulan neymiş kondak kıludu? Sağçılanın karı bombamdı? Elbette karı bombamdı.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlar da bulunsun.

Sugurt şirketi sugurtlatkıcının Abdümül Zeyni'ni tölen verse, hadis sadır kılgıcı pul çıkarmısın bulamdı. Yakında Saven Şehirli Halk Sot Mekkebisi bir sugurtçının oğrun besip tölem talep kılışı hukuki macerası delosini sot kıldı. 2025 yılı 10. ayda Saven Şehir ailesi Van Famlik Abdümül Haydep yukarı süratlik yol bağlamı yol eğizini boylap ketip etip yol özgertu atkanda meşgulat muvaffak olmaslık sebebinin Li Famlik Haydigen küçük tipteki pikapkı sokulup işki Abdümül okşumağın derecede buzuldu. Hattaş başkuruş tarmakı Van Famlik'ten hadisede toluk cevapkarlıkını üstüge alıdığalıkı. Li Famlik'ten cevapkarlıkını üstüge almaydığalıkını bekitti. Li Famlik'ten küçük tipteki PKB remont kılınğandıkken Zeyni'nin 10 bin yuan bolğalıkı bekitildi. Li Famlik soğurtlatkan soğurt şirketi bilen alaqlaştı. Soğurt şirketi soğurt tohtamığı asasen Li Famlik'ten Abdümül Zeyni

dedi aldın tölep verdi. Kiyin soğurt şirketi Van Fablik'ten Abdümün ziyini hakkını tölep kıldı. Van Fablik töleşini red kıldı. Soğurt şirketi onun üstünün Saven Şehirlik Sot Mekkemisi'ni deva kıldı. Saven Şehirlik Sot Mekkemisi'ni sot kılıp bunda kardı. Van Fablik bu kitapki kattaş hadisinde toluk cevapkarlıklı üstüge alıdı. Şu an Lee Fablik'e Abdümün ziyini hakkını tölep bir iş gerek. Sugurt şirketi təmilligen dəlil ispatla ulanın lifamlikke optimal ziyini haqqını töl gəligin ispatla bir əlləydi. Şuna sugurt şirketi vanfamlikten töl tiviliş qoqoqluq. Ahırda sot məkkəmisi vanfamlikti sugurt şirketige optimal ziyini üçün 10 milyon töləş köküb qıldı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin sugurt kanununun 60. maddesi de mundaq belgilengen. Sugurtun inşanına üçüncü kişi ziyan yetküzgenlikten sugurta hadis gelip çıkan bolsa, sugurtçı sugurtlanğıcının üçüncü kişinin tölem tələb kılış hukukunu, sugurtlanğıcıga sugurt pulu töligen künnün başlap tölem somısı dairesi de vakalten yürgüzüdü. Aldık tarmakta belgelengen sugurta hadisi yüzbergenden kiyin, sugurtlanğıcı üçüncü kişinin ziyan tölümü algan bolsa, sugurtçı sugurt pulu töligende sugurtlanğıcının üçüncü kişinin algan tölem somusunu muvafık tutup kalsı boludu. Sugurtçının muşu maddının birinci tarmıkıdaki belgilim boyunca tölem talep kılış hukukunu yürgüzüşi, sugurtlanğıcının tölem almagan kısmı üçün üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukuna təsir körsetmeydi.

خوشالیق دملرینیزده کوی آنلین. چارچیغان پیتلرینیزده کویگه قولاق سیلین. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de, isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhaba.

Sevimlik dostlar, şu tatlı programımız damlı şu atıdı. Muhabbet toyungan, çin sevgügü toyungan muhabbet melodiyeleri tövendeki muhabbet paramlarımız bilen tekimi özünün kıymetini tapkısı. Muhabbetli şu atkan işke elenge nispeten etkanda işke adem bile turgan vakıtta vakıtına ait tez ütüdü. Çünkü bu vakıtta ütü vatkını pekat vakıtla emez, belki muhabbetinin şiirin demleri. Muhabbetinin əsli milik çağları. Bu çağda bu vaqt cidəllişke ya ki azarlışıp gelişke əsla yetmeydi. Pəqət ve pəqət muhabbetinin şiirin əsli millerini kaldırış kılı yetudu. İntayın tez ütüdüğün bu vaqt mihir muhabbetlik paranlarını selişke ve muhabbetlik vədlərini berişke aran yetudu. Şunlaşkı deydiğinim, yeninizdeki muhabbetlik kişinizi qadırlam. Onun bilen bile durgan çağda o özünü en bəxtlik kişi eskisin. Onunla muhabbetinin güzellikini, illiklikini eskildirin. Muhabbetlik kalbi şu muhabbetin söyünsün. Şu çehri muhabbetin nurlansın. Programımızın emdiki demlerini mu biz muhabbet küylerine orayımız.

Sevimlik radyo anlıkçı dostlar, şu taptı programımızı dağımlaştırıp atımız. 8 yaşlık bir bala her gün 3'ten kiyin saat 3'te bir koç eğizden ötküçe daim bir mamayını koçudun ötküzüp koyduyken. Emliyet

0: başlığı Zhu Chunming mındaq dedi. Çoğun rak mezlik taamlar Marksi EPS'a tayinip, biz uyun kuyuş seneti, nur sayısı, medeniyet sayahat kesbige yoğurup, yanılık yaratıp, çökme köp menbeli keçilik istimal menzeresini berpa kıldık. Bilet kötüki iktisadını yolgu koyuşta yanılık yaratıp, bilet kötüki arkalık şüyi naisinin çoğun rakini iliş. Sayahat, yemek, içmek, yatak bağısını çürüştün behriman buluş katarlık tedbirlerini kullanıp, sayahatçilerinin yiyiş, oynanış, oynaş, setvilişten ibaret sayahat ihtiyacını umumüzlük kandırdık. Yol ravan bulsa, oynanış ravan buludu. Vastı yakşı bulsa, hayati küş yeterlik buludu. Devletimizin nayi rayonu soğudu eslerleri davamlık mükemmellişip, tovar ve mulazimet bilen teminleş üzlüksüz mollişip, nayi rayonundaki ahallarının istimalı da eşiş, süpetini östürüştek yakşı vaziyet barlık geldi. Devlet bayramılık demiliş mezgili de Hınan, Joku, Dençin, Naisi, Şinşici, Kino, Medeniyet, Kesip Bağıtısı, Kino koşulgan joğurumu ünümünü davamlık aşırıp, kino körüş, istimalının koş yönülüşlük hem türtki buluş yolunu içip, halkı nep yetküzdüğün öz ara menbet yetküzdüğün istimal siyasetini yolu koyup, kino körüş arkalık istimalını ilgir sürüş, istimal arkalık kino körüşünü ilgir sürüştek yakşı vaziyetini şekillendirdi. Dençin Naisi, Şinşici Kino Medeniyet Kesip Bağçı rayonunun mesulü Şöhüyli mındak dedi. Biz kesip aletini üzlüksüz beyitip, oynaş usulü de yanılık yaratıp, mulazimetin derecesini östürüp, bir meydan kino körüştün ibaret kıskı vakitlik istimalini, bir soğudu çemberkini aydınış, bir meydan demil iştin behriman buluştek çoğunkur təsiratkı kengaytip, soğudu çemberkinin keyfiyatını davamlıq yokur kütürüp, medeniyet arkalık kişilerini celip kılış, istimalini ilgir sürüştek yakşı vaziyetini hakiki işkaşurduk. 15. 5 yılının başlış yılı da cayları Adem'ni asas kılıp, köp menbelik hemkarlışıp, öz yerinin ehvalığı karab iş görüp, terakiyat davamı da yanılık yarattı. Coş urup ravajını vatkan naiye iktisadi, Cungu idare kılışının uluğvar kartinesini söyretle, Cungu'cu zaman ulaştırışının muhim triki ve hayati küç menbesiga aylandı. Soğudu ministerliğinin ministeri yardımcısı Yuan Xiaoming mundaq dedi. Nayının soğudu muhitini elalaştırıp, nayının istimal təminatını beyitip, istimalığı kapalı tıkılış iktidarını küçeytip, amıllarını toplaştırışını küçeytiş lazım. Keyingi qadamda soğudu ministerliği alaqadar tarmaqlar bilen birlikte, caylarının yerlikinin alayliliği uygun kilidigan nayi təvəsidiki istimal tərəqiyat endisi üstüde izinleşik yetekçilik kılıp, bazarının küçlük hayati küçünü hakiki urgutup, nayi təvəsidiki istimalının gayet zor yoşurun küçünü cari kıldırdı.
1: Stansımız xəvri. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Goyen'nin yeni usbetlik işlep çıkırış küçlerini ravajlandırış doğrusetki pikri yakında resmi elan kılındı. Pikirde mundaq tep görüstildi. Yeni usbetlik işlep çıkırış küçlerini ravajlandırış yokur usbetlik terakiyatını ilgiri sürüşünün işki talibi ve mühim küçeş noktası. Xi Jinping yeni davir Cungo'cu sosyalizm ideyasını yetek çıkılışta çıntırıp, Partiya 20-ci qurultayı və Partiya 20-ci növətlik mərkəzi komitetinin hər qədimlik umumi yığınlarının royini çoğqur izcillaşdırış, 4-ci umumi yığınının orulaşdırmasını əstaydıl əməliləşdirış, yeni tərəqiyyat ideyasını toluq, toğra, umumüzlük izcillaşdırış, yenilik yartışını yetəkçi qılış, islahatını asas qılış, şəraitqi qarab iş görüş, aval yenisini orintip, andın konusini bikar kılıştı çıntırış, yukarı teknikilik, yukarı ünümlük, yukarı süpetlik buluştu çıntırış, hükümet bilen bazar, süpet halde bilen kesip halde, ıslahat bilen terakiyat, öz aldığı iş görüş bilen içivitişinin münasiyetini bir tutaş pilavlap yakşı bir tırap kılış, terakiyat bilen xavapsizlikini bir tutaş pilavlaş, pen teknikide yenilik yaratışını yetekçi, toluq amıllıq işləp çıxırış nisbətini zor dərəcədə östürüşünü yadroluq bəlgə qılıb, texnikada inqilab xarakterlik böz şahaslı qılıb, ishlab chiqarish omillarini yangilik yaratish xarakterlik taqsimlash

Үгінішні білген адам ән бәқтлік. Үгініш yolu da ıcdahat bilen ızdınıvatkan, ızdınış dağımıda alğı ilgirləvatkan radyoanı bucula. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü Үгініш programımızda anlaşılanı parçalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü Үгініш programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi 30 yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimmisiyle alalaydıgan, tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anlıkçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuşu mevsimi otur yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vezipilerini zimisiga alalaydıgan tayanç ıhtisaslardın buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Әмілетінің чықшы қылышты чыңтұрышының алдыңғы шәрті әмілетке чоңқұр чөкіш. Әмілетін түшініш. Мұшында қылғандыла, әқиқатны әмілеттін үздігілі болуды. Оқшашла, әқиқатны әмілеттін үздәш позициясы болғандыла, әмілетке чоңқұр чөкіш, әмілетін түшінішке әхмиет бергілі болуды. Әмілетін түшініш үшін тәшүріп тәтқи қылыштың ибарет бұ асаси махаретін игілеш керек. Hazır her qaysi tərəflər təşürüb tədqiq qilishqa əhmiyyət verib atıdı. Lakin texmi zor küç sərib qilish kerak. Muhimi təşürüb tədqiq qilishda çonqur əməli buluş. Yüzəki bub qilishdin. Şəkilgi aylınıb qilishdin saqlanış kerak. Tövəngi nəzər silib, tövəngi düşüb, bütün vücudu bilən işləb, birinci səpki çöküb, yıraqımı, yıqınqımı berib, Yaxşısını mı, nacırını mı görüb, kadırla amminin maxtışını mı, tənqidini mi anlab, əhvalını əqiqi türdə iniq iqiləş gerek. Hazır alaqə nait tərəqi qıldı. Telefon biriş, ündidarda əvətiş, material körüş arqılıq mı, nurğun əhvalladın xəvərdar bolğulu boludu. Lekin, nemili digən bilən, bivastı bolmağalıq üçün, nəx meydandı körgəndək, Yüz tıranı anlığandek, bivastı soğurğandek ve köpçülük tərəp-tərəptin pikir katnaştırdığan muzakiredek hakiki callıq bulmaydı. İlgiri kolunup gelgen noktada turup təşürüp tətqi kılış. Kuşkaş operasiyas kılıştek təşürüp tətqi kılış usulü yeli hem əsqatıdı. Biz hazır noktada türlük sınaqlarını kılıp, muhabiqiyetlik bolğandinkin tədirci kinayeti vatımız. Manı bu, Kuşkaş operasiyas kılış usuludur. Asasi katlamğı çöküp, teximi muhimi asasi katlamğa kömülünü berip, rastgepni anlaş, hakiki ehvalını küzetiş, meselini hakiki tetki kılış, hakiki meselini tetki kılış gerek. Göz-göz kılış şehlide teşürüp tetki kılış, teştek menzirsi şekilde teşürüp tetki kılış, kol uçudula teşürüp tetki kılış kabulmaydı. Haqiqatni amaliyotdan izlash niyatida bo'lmay, quruq gap setib, boshqalarni o'ziga jalb qilish g'arizida bo'lishga bo'lmaydi. Mana bu eg'ir shaklvozlik, byurokratlik. Cho'nqur tahlil qilish, fikr yurgizish jihatida kuch sarf qilib, najirni cho'rib tashlab, yaxshisini ilg'ib olib, soxtasini cho'rib tashlab, chinini saqlab qilib, bir ishni yana bir ishga bog'lab kuzatib Hadisinin mahiyyətki ötüb, şeylərinin mahiyyəti və qanuniyyətini biliş, məsəlini həl qılış çağrısını tepib çıxış gerek. Almaşdırış, silişdırış, təkrarlaş usullardan obdan paydalanıb, hər qaysı tərəfinin, cümlədən assandakı kişilərinin fikri və qarşı fikrini anlaşqa əhmiyyət verib, köp qatlamdan təhlil qılıb, obdan oylanıb, andın hərəkətə keliş. Özününkini rast deb turib olishni, azroq natijaga erishibla, o'ziga tamanna qo'yishning oldini olish kerak. Har tarafning fikrini anglasak, ahvol iniq bo'ladi. Birli tarafning fikrini anglasak, ahvol tutuq bo'ladi. O'xshash bo'lmagan sadolarga quloq selish yomon ish emas. Ko'p qitimliq inkorni inkor qilish jarayonida yurgizilgan muloyiza, chiqirilgan tadbirlar amaliyotga uyg'un keladi. Мән, намыратланы дәл жайда юләш стратегиясіні маны мұшындақ чоңқұр тәкшіріп, тәтқи қылыш асасыды оттыру қойған. Намыратлықтың құтылуш, намырат амының сәмімі үміді. Жындақла, пеш қадам инқылапчыланың ұзақтың бойанқы арзу осы. Әгер намыратлықтың құтылдұрыш қызметіні яқшы ішілі әлмісек, намырат райуладыки пұқраллаға юз келәлмейміз, Пешқадам инқилобчыларыма үз келелмейміз. Партия 18-ші құрылтайы епіліп ұзақ өтмей, мен Хэбэй өлкісінің Фупинг наясыға беріп, намыраттықтың құтылдырыш қызметін тәшүрдім. Партия 18-ші құрылтайдан бұян, мен мәркезлік тұташ кеткен 14 алай

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yine okşaşlı yengeçe mezmunlar ile huzurunla gidip geldi. Programımızı aval kıdehli yaktırıp anlaydıqalıqınla işinimiz. Mən Riyasatçı dostlarla Şirin Gül Toxtay. Bugünkü programımızda yeni kandak teytimlik mezmunla oranlaştırılığında. Bula kızıqsanla, teyik kıtanla, devamlı bizde bulsun.

Nazife şunca yıl kütüp, özü arzu kılan turmuşka erişemeyenin üstüye, erinin mihir muhabbetiye, hatta perva kılışığımı nail bulamadı. Hazır onun yürügede erge boğan mihir muhabbet diyendin kılcı əsar mıqamıqan idi. Eri onun nəzirde mevcut əməs bir yılı aylım qalğan idi. Eşkanda hissiyat ve mihir muhabbet bulmağın tip-teniş turmuş şu yosunda davam etvatatdı. Ama karmakı nahaydımı bəxtlikte köründüğün Nazifenin yakından boyan hamuşlu kesil gırıplar boğalıqını hiç kimi bilmekti. Ondaq da Nazifenin hayatı muşundaq mihir muhabbetsizde ötüp gidemi? O, köngüldeki ərini uçurta alamı? Bula kızıqsanla, Dekıtanla Dağınlıq Ətki Radio Jornu programımızda urnaştırılığan Mahinur Abdülümnün Natonişki Cananlıq Povustu'nun davamıdı bulsun. Qadirli dostlar, vaqt münasibəti bilan bugünkü radio jurnal programımız müşahidə xarlaşdı. Programımızın muharriri və riyasetçisi Şeringül Toxtı. Kiriş türkücüsü Abdıxalıq Əhməd. Məsul muharriri Adıl Ablət. Nazarətçisi Arapat Düzəncan. Xayır dostlar, aman bolğaysınız.

Sugurt şirketi sugurtlatkıcının Abdümül Zeyn'e tölen verse, hadis sadır kılgıcı pul çıkarmısın bulamdı. Yakında Saven Şehirli Halk Sot Mekibisi bir sugurtçının oğrun besip tölem talep kılışı hukuki macerası delosini sot kıldı. 2025 yılı 10. ayda Saven Şehir ailesi Van Famlik Abdümül Haydep yukarı süratlik yol bağlamı yol eğizini boylap ketip etip yol özgertu atkanda meşgulat muvaffak olmaslık sebebinin Li Famlik Haydigen küçük tipteki pikapkı sokulup işki Abdümül okşumağın derecede buzuldu. Hattaş başkuruş tarmakı Van Famlik'ten hadisede toluk cevapkarlıkını üstüge alıdıgalıkı. Li Famlik'ten cevapkarlıkını üstüge almaydıgalıkını bekitti. Li Famlik'ten küçük tipteki PKB remont kılıngandıyken Zeyn'in 10 bin yuan bolgalıkı bekitildi. Li Famlik soğurtlatkan soğurt şirketi bilen alakılaştı. Soğurt şirketi soğurt tohtamığa asasen Li Famlik'ten Abdümül Zeyn'ini aldın tölep verdi. Keyin sug'urta şirketi Van Famlik'ten Abdümül Zeyn'i hakkını talep kıldı. Van Famlik tölashni rad kıldı. Sug'urta şirketi onun üstünün Saven Şehirlik Sot Mahkemesi'ne dava kıldı. Saven Şehirlik Sot Mahkemesi sot kılıp bundaq qardı. Van Famlik bu ketipki qatnash hadisede toluq javobgarlikni üstüge alıdı. Joğan Li Famlik'e Abdümül Zeyn'i hakkını tölep berişi kerek. Suğurt şirketi təmirligen dəlil ispatla ulanın Li Famlik'e Abdümül Zeyn'i haqqını tölgeligin ispatla bir əlaydı. Şuna suğurt şirketi Van Famlik'ten töl teviliş qoqluq. Ahırda sot məkkemisi Van Famlik'ten suğurt şirketi'ge Abdümül Zeyn'i üçün 10 milyon töləş köküm kıldı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin suğurt kanununun 60. maddesinde mundaq belgilengen. Sugurtun inşanına üçüncü kişi ziyan yetkizgenlikten sugurta hadisi kilip çıkan bolsa, sugurtçı sugurtlanğıcının üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukunu, sugurtlanğıcıga sugurt pulu tölegen künnün başlap tölem somısı dairesi de vakalıktan yürgüzüdü. Aldın tarmakta belgelengen sugurta hadisi yüzbergenden kiyin, sugurtlanğıcı üçüncü kişinin ziyan töleme algan bolsa, sugurtçı sugurt pulu tölegende, sugurtlanğıcının üçüncü kişinin algan tölem somusunu muvafık tutup kalsı boludu. Sugurtçının muşum adının birinci tarmıkıdaki belgilin boyunca tölem talep kılış hukukunu yürgüzüşi, sugurtlanğıcının tölem almağan kısmı üçün üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukuna təsir körsetmeydi.

sevimlik radio anlıkçılar. Yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kinondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmə.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız danışı batıdı. Muhabbet toyungan, çin sövgügü toyungan muhabbet melodiyeleri tövendeki muhabbet paranlarımız bilen tekimi özünün kıymetine tapkısı. Muhabbetlişi batkan işke elenge nispeten etkanda işke adem bile turgan vakıtta vakıtına ait tez ütüdü. Çünkü bu vakıtta ütü batkanı pekat vakıtla emez, belki muhabbetnin şiirin demleri, muhabbetnin eslimilik çağları. Bu çağda bu vakit cidellişke ya ki azarlışıp gelişke asla yetmeydi. Pekat ve pekat muhabbetnin şiirin eslimilerini kaldırış kılı yitudu. İntayın tez ütüdüğün bu vakit mihri muhabbetlik paranlarını selişke ve muhabbetlik vədlərini berişke aran yitudu. Şunlaşkı deydiğinim, yeninizdeki muhabbetlik kişinizi qadırlam. Onu bilen bile turgan çağda o özünü en bəxtlik kişi eskisun. Onunla muhabbetinin güzellikini, illiklikini eskildirin. Muhabbetlik kalbi şu muhabbetin söyünsün, şu çehri muhabbetin nurlansın. Programımızın emdiki demlerini mu biz muhabbet küylerine orayımız.

Sevimlik radyo anlıkçı dostlar, şu taptı programımızı devamlaştırıp atımız. 8 yaşlık bir bala her gün 3'ten kiyin saat 3'te bir koç eğizden ötkice daim bir mamayını koç edin ötküzüp koyduken. Emliyette mamayını her günü bu cayda bir maşini kilip ep getirdiken. Onun koç edin ötüşü hacetsizken. Mamay daim balının yakşı könlünü rət kılanmay, balı bilen koçu eğizden karıştırıp ütüp bulup, yine cayığı kaytıp geldiken. Emliyette karaydıgan bolsak bu mamay, oğlum, men koçudun ötmeymen dep gepni udul devesi bulatdi. Emma o koçu eğizden bir ketim ütüp gelişki razı boğan. Çünkü o balının sebi, ak könlüge tigip koyuşka könlü unumağan. Biz mu her bir kişinin etrafıdakilerin yakşı könlünü düşünüşünü, muhabbet ve dostluğunu kadirlişini ümit kılımız. Karaydıgan bolsak turmuşumuzda bizden hoşallıkımız üşülla her kıl muhabbetlik işlerini kılıvatkan dostlarımız var. Eniş ulanın muhabbetini, kıgan yakşı işlerini, biz üşüllü kıgan şu könlünü yedi koymaylı. Şu yakşı könlü bilen sizgi muhabbet ata kıgan kişinin könlünü siz mi yandırmak? Muhabbetlik turmuş her vakit sizgi yar bolsun. Muhabbetlik küylerimiz devamlı silah üçün yanraydı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Yasli Marba kanunu yol koyulgan bir yıldan boyan caylanın əmeliləşdürüş əhvalı qandaq boldi. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər berədi.
1: Yasli Marbi milyonluğun ailələrgə berib takılıdı. 2025-ci ilə 6-cı ayının 1-ci günü Cunha Xalq Cumhuriyetinin Yasli Marbi kanunu rəsmi yol koyuldu. Yasli Marbi sahasıdaki məxsus kanun bulu süpütülən, bu kanun dövlətimizin Yasli Marbini umumlaşdırış, umumi mənfəətdar, bixətər, süpətlik tərəqqi qıldırış üçün puxta qanunçılıq qapaltı hazırladı. Qanunun hayatı küçü onu yol qoyuşda. Qanunun nopozumu onu yol qoyuşda. Yaxşı işini yaxşı, əməli işini əməli qılğandıla, andın siyaset paydısını xalq turmuşidiki əməli nəpke aylandırğılı bulıdı. Yasli Marbi qanunu yol qoyulğan bir ildin buyan, caylarının əməliləşdürüş əhvalı qandaq boldu, qandaq özgür işləri boldu. İctimai ammiyi mənfəət xarakterini qandaq əməliləşdürüş gerek, hökumət başqırışıdaki yasliler zor küş bilən ravajlandırıldı. Yasli Marbi qanunda monolar aydınlaşdırıldı. Yasli Marbi, xalq marbi sistemisinin tərkibi qismi. Muhim ictimai ammiyi mənfəət işləri bulub, hökumət yetəkçilik qilishdi çıntırıb, hökumət yol qoyuşuna asas qılıb, Yasli Marbini ravajlandırış gerek. Hökumət başqırışıdaki yaslilərinin tərəqqi qıldırış, ammiyi mənfəət xarakterini namayan qiliş, Yasli Marbinin yuqur süpətlik tərəqqiyatıdaki müqərrəri yol. Şəndun ölkülük marib nazartının baş oqtuş müpəddişi Van Jigan tonuşturup mındaq dedi. Şəndun ölküsü Yasli Marbi ictimai ammiyi mənfəət işlerinin qanunda belgilengen təlifini bütün küçü bilən əmililəşdirib, hökumət başqırışıdaki yasli baylıqı bilən təminləşgə bütün küçü bilən kapalat qıldı. 2025-ci ildən buyan Şəndun 114 yaslini yeniden qurdu. Özgərtib kengaytdı. Bu hər bir nayə rayonğa təxminən birdən toğru kelidigan bulub 28000 oquş orni yeniden köpəydi. Tonuşdurulışça Şəndun ölkəsi şəhər bazar ultraq rayonlardakı yürüşlük yaslilərini aldı bilən hökumət başqırışıdakı yasli qılıb təsdiq qilishni Şəndun ölkəsinin yasli maarifi nizamına kirgizib yürüşlük yaslilərinin ultraq rayon quruluşu türü bilən mas qadamda quruluş qılıb mas qadamda bütüb təkşürüşünü ötküzülüşi mas qadamda işilişki tapşırılışı kerekliğini aydınlaşdırğan həm də ölkə şəhər, nayə 3 dərəcəlik hökumətdən marif məmuri tarmıqını şu dərəcəlik dövlət zemin boşluğunu planlaş komiteti qırgızıb, nazarət qılıb əməliləşdirişki məsul buluşunu tələb qılğın. Şəndun ölkəsi yasli marifinin tərəqqiyatıqa köp tərəbdən kapalət qıldı. Məsələn, ölkə dərəcəlik qatlamda yasli marifi məxsus xıracət selimisini küçəytib, umumi mənfəətdarlıq xarakterədiki yasli marifi baylığını kengaytış, bulup mu, hükümet başkuruşudaki Yasli Marbi baylıqını kengaytışke işletti. Yasli Marbi kanuni elan kılınmığından buyan, ölkü maliyesi Yasli Marbi terakkiyat məbliğidin cəmi 1 milyard 360 milyon yuan düşürdü. Bununla başqa Şəndun yana hükümet başkuruşudaki yaslilerinin okuş oranı bilen təminləş əhvalını, Yasli Marbini umumlaşdırğan umumi mənfəətdarlıq nayiyyəni bərpa qilishdiki muhim mükafatlaş, toluqlumu beriş amili qilib, hər ili bərpa qilğan nayiyyə, şəhər, rayonlarga 10 milyon yuan xıracət yardımı verdi. Biqish, tərbiyələş haqqını kəməytiş, yaki keçirim qilish, kapalət siyasəti qattıq əməliləşdirildi. Yasli Marbi kanunu yol koyulğandan keyin Goyan Bengontini əksiz Yasli Marbini tədirci yol koyuş doğrusudaki fikrini tarqıtıp, 2025-ci ilə küzlük okuş mövsümüdün başlap, hükümet başqırışıdaki yaslilərdiki balalarının okuş işidin burunqi bir illik bir qeş tərbiyələş haqqını keçirim qilishini aydınlaşdırdı. Əksiz Yasli Marbini yol koyuş siyasti, Yasli Marbini qanunçılaşdırış tüzüm əvzəlikini xəliq üçün umumi mənfəətdarı bolğan idarə qiliş ünümüge aylandırışının aşkışlıq vasitisi. Leonin ölkəsi Dalyan Şəhərlik Partiya Komiteti, Marib Xizmeti Komitetinin maun şücisi, Şəhərlik Marib İdarisi Partiya Qrupsunun şücisi Zhu Jinwei tonuşturup mandaq dedi. Dalyan şəhəri Yasli Marbini maliyyə çıxımıdaki noxtılıq sahə qilishdi çıntırıb, əksiz siyasətini yol qoyuş səbəblik əsildiki Yasli Marbiga orınlaşdırdığan məbləğin azaytışqa yol qoyulmaydıqanlıqı. Türlük meblağını cahide acırtış, hem de kiliplik işiltişke kapalat kılışını inek oturup koydu. Aksız Yesli Mağrıbi siyasetinin katlık emeliliğe kapalat kılış için Dalyan Şehri, Yesli Mağrıbi bu içe mahsus hıracat şekilde mahsus orunlaştırışını yol koyup, ay mı ay emeli ehval karab acırtış tüzümünü ornattı. Yani her aydaki mukum tügünde şu aylık keçirim kılış toluklamasını malum kılıp, aldınki aylık keçirim kılıngan toluklama meblağını acırtıp, meblağının vakti da toğra toluk acırtılışıga kapalat kıldı. Bunun başka Dalyan Şehri yardım meblağını hemkarlaşıp nazarat kılışını küçeytip, maliye, mağrıp tarmaklarının genişiş mekanizmi orntup, meblağını icra kılış çereyandı körülgen meselelerini karallik tetkik kılıp hüküm kılış. Hem de ay mı ay emli ekval karab acırtış tüzümü astıdı ki, meblağ acırtış aylık hesabatı. Aylık hesabdın kötürüş mekanizmini yürüşleştirip orntup, meblağı bolgan tekşürüş, acırtış ve işiltiş, başkuruş katarlık erkay salgılarını bütün cereyallık hemkarlaşıp nazaret kılışını, işkaşırışını talep kıldı. Şununla bir vaxta keçirim kılış toluklaması acırtış ekvalini şu yıllık şehirlik hükümetinin netice önümünü bağlaş dairesi kürüzüp, katlık emeliyleştirişini küçe etti. 2025 yılı 9. aydın hazırgıca şehir bu içe okşişidin bir yıl burun yesliydi bolgan 43.800 bala, bekiş, terbiyeleş hıracitini kemeytiş, keçirim kılış teminatıdın bekriman boldi. 262 milyon yuan yardım meblağı toluk acırtılıp nakleşti. Yesliyde kandak okutuş gerek, balılarının tabi üsbiyetilişige yol kuyuş. Yesli Mağrıbi Kanunu'nun 56. maddesi de mondak belgilengen. Yesliler okşişik toşmağın balılarının turmuşini asas kılışı, uyunni asasi paliyat kılıp, sapa mağrıbini terakki kıldırıp, okşişik toşmağın balılarının tabiyetki kılışış, emeli meşgulat kılış, bivasite his kılış katarlık usullar arkalık ızdın işi, ügün işini en zor derecede kol işi gerek. Kanun, kağızge yizipli koyduğun madde emez. Belki balılarda emeli ilişidiğen hareket. Güjo ülkesi Güyan şehri Nanming rayonluk 3. tecrübe yesliyesinin başlığı Hı Li Hun mandak dep kardı. Yesli mağrıbi kanununu emeliyleştirişte balılarının dep bulalmağın geplerini anlaş, balılarının okşaş bulmağın reytimiğe hürmet kılış, balılarının nöldün başlap cesaretin kollaş, her bir balının körüş, düşünüş, onlarga mulayimlik bilen muamele kılış gerek. Okçu emeliyeti de Hı Li Hun yesli mağrıbi kanununu emeliyleştirgili. Çin turgul boludgan töt işka yığın çakıldı. Birinci, aval anlaş, andın terbiye kılış. Alayda erketki yolukkanda aldı bilen balının nem deydiğalığını anlaş. Bağa berişke aldırmaslık. Addiyla tüzetmeslik. Balının avazını mağrıbının başınış noktasına aylandırış gerek. İkinci, her bir balının okşumaslıkıga hürmet kılış. Balılarının okşaş bolmağın başınış noktası, okşaş bolmağın ritmi, okşaş bolmağın talışığı yol koyup, parak buluşunu mağrıbının kımmetlik baylıkı kılış gerek. Üçüncü, öz aldığa iş görüş hukukunu balılarına kaytırıp beriş. Balılarının özü paliyet planlap, kıyınçılıkını oturup koyup, el kılışkı katnışıp, hakiki turda ügünüş ve üst bitilişinin ilgisiyle aylandırış gerek. Dördüncü, talepinin oranına kollaşın destiş. Bir tutaş ölçem ve mecburi vazifini azaytıp, haslaşkan hemrah buluş ve muvaffak kollaşını köpeytip, balılarını muvaffak bolgan kollaş içi de tabi üst bitildiriş gerek. Atanlar kandak hissiyatlı boldi. Ular hatırcan boldi. Yesli Mağrıbi Kanunu'nun 53. maddesi de mondak belgilengen. Yesliler ilmi muvaffak bolgan bir günlük turmuş tüzümünü orntup, dalı paliyet vaktiği kapalat kılıp, balılar ozukluk tamıkı, beden çınıktırış, bütün günlük sağlamlıkını küzdüş, yemeklik bihatterliki, tazlık ve dezinfeksiye, yukumluk keseliklerinin aldığını iliş ve onu tizginleş, daim körüldüğün keseliklerinin aldığını iliş, katarlık seyye, sağlıklı sağlaşını başkuruş hizmetini yakışılıp, sağlamlık terbiyesini küçe etiş gerek. Bu kanunun ilan kılınışı, yeslilerinin yesli başkuruşunu kalıplaştırışını inik asas bilen teminledi. Uçkın eytkanda, balılar emdili yesli kirgende, atanlar paliyet bir hatırlıkı, sağlamlık müdafiyesi, uzukluğunu maslaştırış katılık meselelerden azdır köptür en sıraydı. Otur sınıftaki bir küçük dost yan yanının aile başlığı mındak dedi. o'qishishiq to'shmagan bolalar ma'rifi qonuni biz oila boshliqlarini xotirjam qildi. Bu oila boshlig'ining deyishicha, yaslining darvoza bexatarligini qo'g'dashdan aslalarni asrashqicha, sog'lomligini kuzatishdan turmushidan xabar olishqicha bo'lgan har bir xizmat inch kishlangan. Bundan sirt, bu yasli muddatdan burun o'qitmaydi ekan. Balki o'z oldiga erkin o'yin o'ynash tabiiy ravon turmush jarayonida bolalarning o'z ajitidan chiqish iqtidori, ijtimoiy aloqa iqtidori va yaxshi fazilatini yetildirdi ekan. Bola yasli kirgili 2 yil bo'ldi. Dastlabki tayinchanligi kuchlik, ham bahrlanishni bilmaydigan, oson chechildigan holatdan hozir o'zi kiyim kiyaladigan, oyoq kiyaladigan bo'ldi. Texi tashabbuskorlik bilan odashlar bilan do'stdan o'tib, o'zaro yordam bera oladigan bo'ldi. Mijozli texi ochiq yuruq qo'rinmaydigan bo'ldi, dedi bu oila boshlig'i.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu vaxt bakıcılar hakkında qığında açıqlamasını ögünəleydi. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu əxti xəbər berdi.
1: Torlarda balı bekşi münasetlik nurgun makallarının asıdık inkaslarda bir kısım atanılarının kündülük turmuşta balılardan açıqlanıp özünün keyfiyatını bozu alğalığı torusuki kaldırgan sözlerini görüp durumuz. Atanı bulaş süpütümüz bilen keyfiyatını tənşeş gereklikini bilimiz. Lekin arğıllık, təşvişliniş ve balı bekşinin tügümez bisimleri inçik işler aldı da keyfiyatımız yenila məlum bir vaxtlarda gümran bulup kalıdı. Emeliyette ata-analar balalarını bekvatkan bu jarayanda atalmış açıqlanmaslıq, gazapke bardaşlıq beriş, özünü tutuviliş, yaki özümüzden içindeki tıtıldavatkan ciddiçilik taqabıl turuşunu mecburlaş digerler, bazı rastla emniyetke uygun kemmeydiğen kılıç tasbiriş okuluşu mümkün. Belkim biz bunun üçün aval keyfiyatının mənbəsini tüptün düşünüşki teriş bekşimiz gerekdi. Keyfiyatkı nisbətən biliş noxtumuzni özgərtişimiz gerek. Şu asasta asta-asta balılar ve özümüzni tehim yaxşı düşünüşümüz gerek. En aval bununla könlümüzde, ya ki kelgüs planlarımızda, özümüz emelik aşırı olmağın arzu armanlarımızni emelik aşırış telifine koyu olmaslığımız gerek. Bazı da bizden balılarımızga açıqlanışımızdaki sebep, emeliyette onlardan bir eşini hata kılgallıqıdın, ya ki yaxşı kılalmağallıqıdın emez. Belki, onlarının kılgan etkileri bizden ümidimizge maskelmi geldiğinden buludu. Biz bu balının tapşırığını tiz hem yakış işlep bir işin ümit kılımız. Lekin onlar hem işe astıq buludu, söyreydu, erkel uşaq şek işlebilen dikti uyanmayanı çeçidu. Biz balılarının özünü tiz gillep, elektronluk üskünlerden oynayış vaxtını muvafiq təhsinleşini ümit kılımız. Lekin iş ona eksçi bulup, oynayış vaxtı barğansır uzunğu sözülüp getirdi. Biz yana balının keyfiyatını özü kontrol kılışını ümit kılımız. Lekin balılar yanıla yığılap varan çoran kılıdı o degendek. Ameliyette bu kılı hissiyat cahitki küçük tokunuş vakalarının yüz birişi, köpünç allarda bizden ümidimiz bilen balılarından körsetken ağlıtı diye azıraq hata perek çıkıp kalalıgıdın buludu. Psikologiyada kütüş iğişi edip atılıdığan bir söz var. Biz emişe balılar çoğunlarla okşaş kaidilik buluş gerek, anlayış gerek deyip karayımız. Lekin emeliyette, balılarının çoğunluğun kurulması yanılı yetil vatkan mezgildi buludu. Onlar çoğunlarının nimi davat kallığını inik, toğra ve mükemmel düşünelişine atayın. Kuramığı yetkililerle okşaş her vakit sagek ve çeken, çakkan bulalmaydı. Şu sebepten hatalıkını siz eskertken taktırdı mı, tiz süratte özgertip siz digen toğrayağı baralışına atayın. Hem ondakma kıpın bulalmaydı. Özüp yetiliş, özlüksüz sınak ve hatalık ötküzüş, şundakla özlüksüz tənşep toğırlaşır yani. Biz pekat, bu çoğun menin oylığınımdaki kılıç kerek digen bu irademizden taşlap, balığa ügünü vatkan, özüp yetili vatkan, terakki kılı vatkan hayatlık dep karagandıla, nurgun keyfiyatlarımızdan asta-asta boşap, açığımızdan pesle vatkalıqı neskilemiz. Kodu bir blog yegisi etkandek, balılarının bizden ümidimizin orynayalmaslığı yol koyuşumuz gerek. O, bizden sahne əsrimizden rolunu oynayışı emez. Belki özünün turmuş ritimi, hayatlık yönelişi bilen özüp yetili vatkan, müstakil şahısliki üstüde, müstakil hayatlıkı üstüde izdinişki kelgen buludu. Onunun başka balılar bilen paranlaşkanca, bildi ötken çağda, timlarını ayrışını yöneliş gerek. Psikologlarının bildirişçe, ata bala, ana bala münasetindeki nurgun selbi keyfiyat çekçekinin mücmenlikinden gelip çıkan. Balılar bilen fikir almıştırış yeryanı da, biz daim ansız aldı balılarının timisi tacavuz kılıp, inkar kılımız, hem de onlarının timisi ilip gelgen teşvişlişini özümüzden gazbi gaylandırmalımız. Meselen, balılarının kandak kiyim kiyip sırtkı çıkışını tallışı balılarının özünün bir tallaş timisi. Onun başka, balılarının bu pesliğe maskeladığan kiyim tallaşı kapalı kılış, ata anılarının temisi. Bunun bilen payda bulgan selbi keyfiyattan saklanış için, biz özümüzden tevalikiden özümüzden temisini alıp ötüp balılar kıladığan işinin emmini özümüz vakaleten kılıp olmasılığımız gerek. Şunlakla, sana yakışı buludu digen temi bilen onlarının kılışlarını saklap durmasın, atlap ötüp emmişini özümüz kılıp teyyar kılıp olmasılığımız gerek. Meselen, bizden balımız tapşırıqın işleşini kaynağı söyrep, bizden açıqlatkan vaxtta, Yoki biz uning achchiqlangan vaqtimizda biz doim yoshirin engimizda uning natijasining yaxshi bo'lmasligi mening ma'rifatda tutgan yo'limning mag'lub bo'lganligim bilan baravar deb qarab olamiz. Shuni bilan biz aslida baliq tava bo'lish tegishlik o'zi ijro qiladigan bu temini majburiy o'zimizga yuklab olamiz. Biz uni tizlash, haydash, tillash, hatto vakolatan yozish orqali bolani o'zining mas'uliyati bo'lgan topshiriq ishlash bu holatidan tatib chiqarib, o'zimizning tashvishlanishimizni pasaytirishga urinamiz. Amaliyotda biz ishlarni uni o'rinda qilib o'tishimizning asosiy sababimiz tigidan surishtirganda ota-onalar o'zining tashvishlanishini, o'zining jiddiyligini pasaytirish, o'zining ritmiga bolasini singdirishdan bo'ladi. Amaliyotda bolamizga g'azabimizni chiqarishdan ko'ra bizning qilishga tegishlik texmi yaxshi bir yo'limiz bolalarni o'zi ustiga olishga tegishlik mas'uliyatni o'zi aktiv ustiga olishga yo'l qo'yishimiz usulini tepib berishimiz va uningga moslashib uning tanlashining oqibatini o'ziga tushuntirishimiz kerak. Masalan, men topshiriqning sizning ishingiz ekanligini bilaman ham buni o'zingiz tamomlashingiz kerak bo'ladi. Agar siz tamomlamaslikni tanlasangiz o'ning'in bo'ludi faqat atki bir qator oqibatlarga o'zingiz ko'tirib o'zingiz bardoshlik berishingiz mumkin degan usulni qo'llanib baqsangiz bo'ladi. Ota ona bilan bola o'zlarining temisini ayirishni o'rgangandan keyin tabiiy holda bolalarning harakati sababidan osonlik ochiqlanmaydigan bo'lamiz. Chunki bu vaqtda suni o'zimning ishi emas bolam o'zi qiladi. Agar bu bir minut qilmasa kelarki bir minutda yoki kelarki besh minutda yoki bir vaqtda o'zi qiladi deb o'ylaysiz. Balımı bara-bara özünün ritmi qasasən, özəmnin temisi deyib qarğan işlərini orunlaşdırışını bara-bara ügünüdü. O, ata-anılarqı turmuşdan oyum noxtısını tepiş imkaniyeti gəgi qılıdı. Şundaqla, öz pitilişdiki təşəbbüskarlıq hüquqını balılarqı qaytırıb bərgəllik boludu. Onundan başqa ata-anılar yana özünüzdən tıt bolğan ciddiləşkən esiyatınız üçün məlum bir çıxış iğizi, ya ki, keyfiyyatınızı pəsətidigən məlum bir usulunu tepiş çıxışınız gerek. Albatta bu usulingiz bolalarga besim qilish yoki ularning turmush ritmini, hayotlikni o'rganish yo'lini to'smasligi kerak. Bolalarimizning har xil qilmishlarga, qiliqlarga duch kelganda biz doim o'zimizga ochiqlanmay turay deyishni o'rganishimiz kerak. Amaliyotda bo'lsa, biz doim bir tarafdan g'azabimizni tizginlaymiz deymiz-yu, yana bir tarafdan ochiqlamasligim kerak degan so'z bilan o'zimizni ayiblaymiz. Bu xil ichki surkilish psixikalik energiyani nihoyat xo'ritadi. Bu xil ichki surkilishlar orqali intan qiyinchilikdan keyin besilgan kayfiyat hamesha nihoyat kichikkina bir ish tufaylidan biroqla texmi eg'ir buzg'unchilik xarakteridagi usulni portalab chiqadi. Shunga kayfiyatning o'zida yaxshi yomon to'g'ri xatolik bo'lmaydi. U faqat bir ichki signal. Ochiqlanish alomatlarini his qilganda avval birinchi qadamda amaliyotni uni darhol o'chirish emas, hatto tig' uchini baliqqa qartib, uning vaqirab ochig'ini chiqarish kerak emas. Balkim o'zingizni to'xtatib, ichingizga qarab, o'zingizni his qilishingiz kerak. Ko'nglingizda o'zingizga "Men hozir ochiqlanyapman. Men o'zim hozir sal amalsizda kuchim yetmayotgandek his qilaman" deb o'ylab beqing. Bu orqali o'zingizning ichki dunyosini bir kuzatib beqing. Hatto ma'lum kayfiyatlaringizga ism qo'yish orqali o'zingiz bilan kayfiyat o'tirishi kuzatish bo'shlig'i yaratib, kayfiyatingizni ichingizdan tinchlantirish fursati bering. Ondan o'zingizdan "Mening bu g'azablanishim menga nima deyapti? Ichimdagi ochiq nimani talab qilyapti? Undoq bo'lsa, men balamdan nimalarni umid qilyapman?" deb so'rasangiz bo'ladi. Balkim sizning g'azablanishingiz "Men balamni kelgusidan ansirayman. Uning parvosiz pozitsiyasi mening nervamga tegyapti" degan bo'lishi mumkin. Va balkim sizning o'zingizdan hech qanday amalsiz kuchingiz yo'q to'yg'ingizga kelib qo'ygan ish amaliyotda men nurg'un zehni kuch sarf qilgan tursam, lekin nimishq unumim ko'rilmaydi, balam nimishq shundoq bo'lmaydi degan ichki ehtiyojingizdan yoki ichki umidingizdan kelgan bo'lishi mumkin. Va yana balkim siz faqat bek charchab qolgan bo'lishingiz mumkin. Rasululloh bolalarning ba'zi harakatlari odamni besib o'ltirgan eng oxirgi bir tal tosh bo'lishi mumkin. Kayfiyatni buzadigan eng oxirgi o't piltisi bo'lib qolishi mumkin. Ammo bu yerda aniq qilishimiz kerakki, u faqat bir o't piltisi, haqiqiy portlatuvchi emas. Kayfiyatimizning nadan kelganligini ko'rib yetish bizga kayfiyatning faqat bir kayfiyatlashganligini, bir hissiyotlashganligini, Әркетнің му пәкәт бір әркет икәнлигине, бу икісінің бевасты 100% бірге бір уланмайдығалығыны өнімлік тонытып береді. Біздің балымыздың әркетігі атчығылынышымыз, балының әркетінің біздің атчығылатқалық сәбебіден, яки шу партылатқыш доғыр ішкәлігден дерек бермейді. Кейпиятымызны бұның әркеті бұзмайды. Бәлкі, бұ әркетлер біздің ішкі кейпиятымызға тәсір қылғалығы үшін біздің кейпиятымыз бұзылды, атчығылап, чечіліп кетіміз. Бұ вақытта бұ бұзылған кейпиятларының сәбебіден балаларға азар бергенден көре, алды білен өзіңізге азырақ вақыт беріп, өзіңіздің кейпиятыны тәңшіп алғаныңыз яқшы. Худи, біз бұрын айтқандай, начар кейпиат білен тәрбиелеш балаларға ақиқи қуат бере алмайды. Шундақла ақиқи рөл мі ойнай алмайды. Шуңа біз кейпиятымыздың контролығын оқытыш алдыда тұрғанлығын ес қалған вақтымызда, авал дәрхал бұл кейпиятны, бұл давамлы ішіні үзіп тоқтытып, нақ майдандан вақтынша айрылып, башқа бір ішларыны қылып баққаныңыз яқшы. Вақтынша айрылсақ, біз өзімізден тынышландырып, соғықландырып, кейпият қайнымығы чоңқыр петіп қалмаймыз. Техімін мұлайым ұсылы білән қайтадан сөхбәтке кірәлейміз. Өзіміздің немеге ихтияжлық шкәлігімізді техімі чоңқыр әтраплық ойлап чықып, андын тәмкен алды ішпәділісек, мәсіліні әлқылыш үніме, атчығылығандын техімі яқшы болуды. Мұлайымлық көп алларда қаттықлық қарғанда техімі күштік болуды. Немелі деген білән қаттық ташны сәздірмей тешіп өтәлейдігіні еңілі юмшақ ямғыр сүйі. Оныңдың башқа өзіңізге мұндақ дәппекішіні сынап беқін. Ата-ана болу сүптіміз білән, біз бұл бәйттікі тәшвішілініш, атчығылынышларымыз нормал әхвал. Мән бүтін күчім білән терішкінім, арғылық ба ағырынышларын есқылышым, бұны бүтілі түшінішкі болуды. Чүнкі балы беқіш әзәлдің бір еғіз гәп білән бүтідіған іш әмәз. Бұ вақытта балыларыны құчақлаштым башқа, сіз яны өзіңізді мұ құчақлышыңыз, өзіңізге мұ яқшы тәрбиелеріні қылышыңыз керек. Балаларның ішкі сиятының арқасындағы ихтияжына техімі яқшы әтраплық түшініп беқішіңіз керек. Кейпиятыңызды өзіңіз енік көргенде, түшенгенде ва өзіңіздің кейпиятыны қабыл қылғанда, о әндін тәбі йоқайды, шындақла балыңыздың алдыда башқыча ұсыллар білен ашкарланмайды. Кейпиятыны қабыл қылыш, кейпиятыны контрол қылышның бірінші қадамы. Біз өзіміздің кейпияты білен дүшмен болушыны тоқтатқанда, андын ташқи вақаларны бір тарап қылыш иқтидарымызды күчейтәлейміз. Кечеде ұқлаштым бұрын балалар білен пичерлап параңлышыш, икайларны оқып беріш. Бұ нахайет яқшы бір ұсыл. Әмейлен білеміз ке, маарыпта мүкеммәллік йоқ. Балы тәрбиелештімі оқшаш мүкеммәллік йоқ. Пәкәт өз ара сезіш, ес қылыш ве алғы бес ішілі болуды. Біз бәлкім яны қапы болушымыз мүмкен, лекен амал тапсақла, сәлбі кәпиятның ата-ана балы мұнасетігі болған тәсіріні әң төәнчек күшір әлейміз. Біз кәпиятымызды техмі контролу қылалайдыған болсақ, бар-бара балыларының көңілігі әң мұқым бір шәнчке айлынып, балының кәпияты вә оның алғы үлгірләш елінің, шындақлы өзіміздің өз бетіліш еңілешіне мұқымлаштыр алаймыз вә техімі зор капалет керіштір әлейміз. Чүнкі көңілдегі тағдайк бір ішенчілік бір ер болуш, болып мұ әгер бұ ішенч ата анысыдың келген болса, бұ әң есіл іш болуды. Ақырда біздің ерішкініміз техімі қошал, техімі мәсулетчен балы болыпты қалмай, ене кейпияты техімі тұрақлық бә мұқым болған құдыретлік өзімізге ерішіміз.

Hürmetli radioanlıqıcılar, bu qedimki Cumhurbaşkanı nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şiringül Toxtı, məsul mühariri Polat Amanuri Ənvər Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendik diktinla stansımızın altılış aldı durğan başqı sarxıl programları da bulsun.

0: qandayniki? Kündanglatmas.
1: Qadirlik dostlar, Şimal Qutbiyqi Şimal Qutbdiki yuqori darajalik olguchi bo'lib, yer shari illib, muzliqlar barbara erib ketgachga, bu joymo uning yildan yilga turishqin mos kelmaydigan bo'lib qoldi. İnsanlar bugünkü dünyada ozuqlık zincirinin çok kısa oturuyordu. Adamdan başka şimal kutup iyiqimi, kuruqluqdaki yukarı derecelik oğluğucular hesablanıyordu. Ola, növette dünyadaki en çok kuruqluq göçkür hayvanı. Yetilgen erkek şimal kutup iyiqinin iğirliği 400 kilogram giyiyordu. Tik dursa, egizliği tahminen 3 metr giyiyordu. Külran iyiqinin iğirliğinin işkiyasisi doğru geliyordu. Çişi şimali kutup iyiqi oruqraq geliyordu. Adette 200 kilogram etrafıda buluyordu. Ama şimal kutup iyiqinin beden iğirliği 4 pəsilinin həmmisi de ulanın kançılık yemeklik yegeligege əgişib, yukarı tövən təvrənib durdu. Şimal kutup iyiqini yukarı dərəcilik oğluğucular qatarğı kırdı deduq, ligin əmili iş onda qasan əməz. Əməliyyətdə şimal kutupda yaşayış en tayin müşkül. Şimal kutup iyiqinin şimal kutup şayı buluşumu onca asan iş əməz. Elbette, şimal kutup iyiqi ilgiri pekat uzuqlu tutup yeb, muhabıq su üzüp koyuslu boğan bolsa, lekin hazırki hava kilimatının barğa seri nacarlışıga ergeşip, onlar mı özini tekme güçlük kılıp, muhit özgürşigi maslişigi mecbur boldi. Hazır şimal kutupta muzluqla azıyıp, su yüz götürüldi. Şuna şimal kutup iyiqi mu, asta asta su üzüş mayrıga aylandı. Şimal kutup iyiqi su üzgende yolmangan vaqtikidin 500 küp energiya sarıp kıludu. Yer şarının illip ketişi şimal kutubunun yazlık vaxtının uzrap ketişini keltürüp çıkırdı. Şuna şimal kutub katlıq tayındıgan muz yolunun tonlaşı aleti uzun qobarmaydı. Eğer şimal kutub iyiqi aş qorsaq əkvalasta da sudu uzun vaqt tursa, energiya sərpiyati hədidin ziyadı xorab tuncuqıp ölüp ketiş, ya ki açlıqtın ölüp ketiş ehtimallıqı yokur. Şimal kutub iyiqi göç xor hayvan, ula yağ yeyişi, energiya tuluqlışı və soğuk qavağı taqabıl turuşu kerek. Ula pekat kuruqluq yemekliklerge taynıplı yaşayalmaydı. Onun üstüge ulanın madde almaştırış sistemisi köp mıhtardaki yakın muhtaş. Ama kuruqluqtaki süt emgeç hayvallarının yağ mıhtarı yukur emez. Şunu ula mayı terkibi yukuri deniz okyan süt emgeç hayvallarını nişan kılışı gerek. Meselen, tiolin. Ula prosezmige taynıp tiolinin ızığı çüşüdü. Şimal kutup iyiqinin prosezmi en tayn ötkür bulup, ulanın burundaki prosezmini kubul kılgıcılarının sani, biz insanların yüz hessizden aşıdı. Onun üstüge ulanın çoğun meyinsizdeki puras şartısı biz insanların ikedin təxminən 5 hessi köp. Şunu ulan ayda jıraqcaydım o tiolini puriyalaydı. Eyiq tiolini tapqanda ula tırnıqi ve ulanın nəcüz cin kilidigan bədən eğirliği bilen muz katlımını çakırdı. Tiolinla su yüzge leylap çıxıp nəpəslengəndə şimal kutup iyiqinin o oğlaş paytı buludu. Ula dərhal tiolinlanın boynunu çişləp tiolinlani muz yüzge sörəp elip çıxıp andını yevitudu. İgilinişçe, bir çet küçük pazarda şimal kutup iyiqi şu caydaki əxlət döyüsünü igelli valgan. Az digəndə 50-dən artıq şimal kutup iyiqi, Volosiga, Kuba kentədə ilgir kiyin payda boğun. Onların bəzlərətdə ahalalarının uyuyga, yataq binasıqa və xizmət binasıqı büsüp kirib yemeklik izdigən. Gerçi, şimal kutup iyiqi yağ mıqtarı bir qədər köp boğan deniz okyan canlıqlarını tutup yemeklik kılışını yaxşı görsümü, lekin qosqı bək içip ketkəndə xətərgi təvəkkül qılıb, insanlar ultraqlaşqan caylardan yemeklik izdəydi. Əməliyyətdə, bu mu şimal kutup iyiqinin ozuqlıq izdəydiğən və yaşaydıqan caydın asta-asta ayrılıp qağalıqıdın boğun. Şimal kutup iyiqlarının hayatı həqiqətən təhdid göçürmaqda. Onun üstüge ilgilenişçe, 2018 yılı 11. aydan başlayıp, Kanada şimal kutup iyiqlerini alaydı dikkat kılışkı tegiştik türlü qatarı kırgızgen. Yer şarda baykalgan şimal kutup iyiqinin 3'ten 2 kısmı Kanada'da bulup, şuna şimal kutup iyiqini qoğdaştaki zor məsuliyetinin zor bir kısmı ulanın zimmisi geçişken. Elbette, ulanın işki iltirişçalıq körüstüşü arqılıq bir kısım ilgirleşleme kolgı keltürüldü. Şimal kutup iyiqinin sanını qatlıq nazarat kılıp, şimal kutup iyiqini kanunsuz oğlaş kılmışlarığı zərbe veriş üçün kanun nizamlarını mükemmelleştirdi. Şimal kutup iyiqinin burunqı turmuş halatıge qaytıp kilişige, həqiqi yardım veriş üçün dərhal əməlga şurğulu bolmaydıgan entayn müşkül bir iş bar. Yani, yer şarının illib ketişini kontrol kılış. Bu məsli ondaq addi əməz. Bu işin qiyiliq dərəcisi nahaydı yuqri. Onun üstüge, nahaydı uzun vaqt sərb kılgandıla, andın tamamlıqlı boludu. Qadirlik dostlar, tövəndə biz at yaratqan rekordlarını anlayımız. Dünyadaki ən egiz at, dünyadaki ən egiz at Samson isimlik at bulub, bu at 1846-cı ildə tuğulğan. Əngeliyelik Thomas Keliver baqqan. Samsonun boyu egizliki təxminən 2,19 metrə yetkən bulub, onu atla arsidki gigant at deyişki buludu. Samsun boy egizlik ijat kişini ayran kaldırıplı kalmay, beden eğirliği mu 1524 kilogramı yetken. Dünyadaki en küçük at. Dünyadaki en egiz at bilen seleştirganda dünyadaki en küçük at. Tumbelina simlik pakar at. Bu at 2001 yılı tuğulgan. Onun boy egizliği aran 44,5 cm bulup beden eğirliği 26 kilogram etrafıda. Dünyadaki en uzun at kuyruğu. Sumer Breeze deb atıldığan bir atın dünyadaki en uzun kuyruğu bağ bulup, kuyruğunun uzunluğu tahminen 3,8 metre yetedi. Dünyadaki en kıyrı at. Dünyadaki en uzun ömür görgen at bolsa Old Bailey simlik at. Bu at 1760 yılı tuğulgan bulup, 1822 yılı geçe yaşayan. Atın adetki ömür adette 25 yıldan 30 yıl geçe buludu. Bu atın bonçilik yaşı hakikaten uzun ömür görgen giden. Dünyadaki en egiz sekirgen at. Dünya bütçe en iyi sekirgen atının ismi Huasu bulup, bu çililik at 1949 yıldaki bir kıytımlık musabakıda 2147 metre egizlikke sekirgen. Bu rekord nazırgı teyiş kaysı at bozulmadan. Dünyadaki yügürü sürütü en tez at. Dünyadaki en tez yügüraydıgan at bir bayga at bulup, bu at 2008 yılı saatteki 70 kilometrelik sürat bilen 402 metrelik musabakı yolunu yügürüp bulup, yeni dünya rekordu yaratgan. Dünyadaki en köp adam sürgen at. Kanada'daki malum bir faaliyette Belgiyanın Bat isimlik bir eti en köp adam süreççiyette dünya rekordunu yaratkan. Bat bu kıtımkı faaliyette White Horse mahallesindeki 48 azanı sürüp kişineyren kaldırdığan cismani küçü ve çidamçalıkını inanmayan kılgan. Dünyadaki en kımmet at. Dünyadaki en kımmet at Fusayçi Pegasus tep atıldığan sap nesillik belge etti. Bu at 2000 yılı danlık at belgesi musabakası galiba kılgan. Kiyin 70 milyon Amerika dolarından artık bahada setilgan. Kadirlik dostlar, bugün yeni devamlı kızgarlık bilimlerden sözler vermen. Afrika'daki Sahra-i Kebir kumluğu yer şardaki en çok kumluk. Alımlarının mülçerlişçe, her yılı Sahra-i Kebir kumluğundaki az digendimi 40 milyon tonlu kumni, Şamal, Cenubi Amerika kıtasındaki Amazon yamğurluk ormanı uçurup apırdıkı. Banan dəsəb özüb çıxanı tök düz buludu, üst çəriyəndi pəydim bəy igiludu. Bunundaki səbəb, bananda intan küşlük nurgu intilişçallıq var. Şunat yeximi köp nurgu eriş üçün əqrib olup qalan. Pingivin kuşturduk ayvalar içindeki bir kadar alaydı tür. Çünkü köpü içeriyanda çişi pingivin fakat tuxum tuğuşkı məsul, tuxum tuğuş dinkiyin, tuxumdan çıxırış yeriyanını pütüllay, erkek pingivin özü yalğız tamamlaydı. Müşük daim bədəndeki tüklən yalaydı. Ayvana çunaslarının tətqiq qılıb bayqışca, müşüknün öz tükünü yalışa ərgiz mu fakat tüklərini pakızlaş və tüzəşdiriş üçün bulmasın, ən muhimi bədəndeki furaqını yoxdub, o oğlanda düşmünün özünü bayqap qalmasıqı üçün ki. İlgiri bir aylan, eğer yer şerdeki hem adam tanlı yukarı avazı tuğulsa, avaz kançılık canlılık çıkıdı diyen oturgu koygan. Bu mesele hazırgıcı emliyette ispatlanmadı. Şuna fakat sağlık malumatlı arkalık analiz kılışkı toğır geliyordu. Onun üstüge hazırgıcı yer şerde hatırlangan en yukarı avaz, bir yanar tiki partılığında çıkan avaz. Bütün yer şerdeki yanar tağının ağırlığı en tanjırak 50 çayda bu avaz anlangan. Könlü yerin boğanı köprek yiyiş gerek. Emliyette bunun ilmi asası var. Çünkü bedenimiz köp miktarda sıxlık energiyesi kubul kığanda, bedenimiz serotonin dep atıldığan bir xil hormon koyup berdi. Bu xil madde bizni xoşallandırıp, kayfiyatını tanışaşkı zor yardımı bar. Umuman qılıp aytqanda, aqli iqtidarının yuqori tövelikinin tüş körüş yoki körmeslik bilen aç munasibi yok. Lekin tadqiqatdan bayqilishcha, aqli iqtidar bir qadar yuqori, tafakkuri bir qadar jallıq kişiler, adetki kişiler qarğanda bir qadar asan tüş körgiken. Hem de ulanın tüşünü körgen mezmunlar, gündüz yüzbegen işler, öz köngül bilip atqan işler bilen munasibi bulup, qalaymıqan tüş körgen ekvallar köp olmaydı iken.
2: Adaş, ət boğcığı berip 10 kilometre jügürüp gelemduk.
3: Oy, buludu, acem yaxşı.
2: İlgiri tamak yemizde biz dışıttık ya da şazır bili çinikimizde biz dışıdığan bulduk mana.
4: Ha, yeni bir kıytım oynamduk. Eskücü, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz dışıttık. Hazır çinik işte biz dışımız. Tağ çoğısı yeni bir az gayrat kılsam mı çıkıdıkken mi? İlgire bikahçılıktı kart oynaydım. Hazır daim takı çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakışı öp git pardu.
5: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.

Sugurta şirketi sugurtlatkıcının Abdümül Zeynı'ğı tölen berse, hadis sadır kılgıcı pul çıkarmısın bulamdı. Yakında Saven Şehirli Halık Sot Mekkebisi bir sugurtçının oğrun besip tölen talep kılış hukuki macerası delosini sot kıldı. 2025 yılı 10. ayda Saven Şehir ailesi Van Famlik Abdümül Haydep yukarı süratlik yol bağlımı yol eğizini boylap ketip etip yol özgertu atkanda meşgulat muvaffak olmaslık sebebinin Li Famlik Haydigen küçük tipteki pikapkı sokulup işki Abdümül okşumağın derecede buzuldu. Hattaş başkuruş tarmakı Van Famlik'ten hadisede toluk cevapkarlıkını üstüge alıdıgalıkı. Li Famlik'ten cevapkarlıkını üstüge almaydıgalıkını bekitti. Li Famlik'ten küçük tipteki pikabı remont kılıngandıyken Zeyni'nin 10 bin yuan bolgalıkı bekitildi. Li Famlik soğurtlatkan soğurt şirketi bilen alakılaştı. Soğurt şirketi soğurt tohtamığa asasen Li Famlik'ten Abdümül Zeyni'ni aldın tölep verdi. Кейін соғырт шеркеті Ван Фамліктің Абдумүл Зейіні хақыны тәләп қылды. Ван Фамлик төләшіні рәт қылды. Соғырт шеркеті оның үстінің Савен Шәрлік сот мәккемісігі дәва қылды. Савен Шәрлік сот мәккемісі сот қылып мұнда қарды. Ван Фамлик бұл кетіпкі қатташ хадисі де толық жауапкарлықты үстігі алуды. Жоған Ли Фамликке Абдумүл Зейіні хақыны төләп беріші керек. Sugurta şirketi təminləyən dəlil ispatla onların Li Famlikkə Abdümül Zeyni haqqını tölgəligini ispatlap verəlləydi. Şuna sugurta şirketi Van Famlikdən töl təviliş hüquqluq. Axırda sot məhkəməsi Van Famlikdən sugurta şirketigə Abdümül Zeyni üçün 10 milyon töləş hüququ qıldı. Cumhurbaşkanlıq Cumhuriyyətinin sugurta qanununun 60-cı maddəsində mundaq belgiləngən. Sugurtın inşanına üçüncü kişi ziyan yetküzgenlikten sugurta hadis kilip çıkan bolsa, sugurtçı sugurtlanğıcının üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukunu, sugurtlanğıcıga sugurt pulu tölegen künnün başlap, tölem somısı dairesi de vakalıktan yürgüzüdü. Aldık tarmakta belgelengen sugurta hadisi yüz bergenden kiyin, sugurtlanğıcı üçüncü kişinin ziyan töleme algan bolsa, sugurtçı sugurt pulu tölegen de, Sugurtlanğıcının üçüncü kişinin algan tölem somusunu muvaffak tutup kalsı boludu. Sugurtçının muşum adının birinci tarmıkıdaki belgilim boyunca tölem talep kılış hukukunu yürgüzüşi, sugurtlanğıcının tölem almagan kısmı üçün üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukuna təsir körsetmeydi.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihad bilen izdinavatkan, izdiniş damı da alğı ilgirlavatkan radyoanı buçula. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı parçalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuş mevsimi otur yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muhim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan, tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

10 nechi min kişilik koşuğunu Dongshan'ga tuyuksuz hücum kılgan. Uçağda Aral'ın saklavatkan koşuğunumuzdaki əskerle Aran 1000 adam bulup, əskeri küşçeyette pärk çoğun idi. Lekin Dongshan'daki armiye halıq iradedin sepil asıl kılıp, en ahırda Dongshan'ın qoğdaş uruşunun qalbisini qolğa keltürgen. Uruş apıtıgı uçurgallarının aile təvəlleri Gomindan tukallarımızın tutup getti. Kompartiye bizni tukunda görüp alımızdan haber aldı. Can tikidigan iş bolsa mı Kompartiye üçün aralını saklaşka razımız deyişken. Demek halıqının könlünü utkıcıla hakikatni emeliyetin izdeşki tayinidir. Kadırlarının hakikatni emeliyetin izdigen izdimigelikini nurgun cahitin körü ilişki boludu. En negizliki rast gap kılgan kılmıgalıqı. Emeli gap kılgan kılmıgalıqı. Emeli iş kılgan kılmıgalıqı. Emeli önümünü közligen közlümigelikki karaş gerek. Şamalı karap iş görüp kuğuluk kılıdığan kişile. Zidiyetini yoşurup işini perdazlap körüstüdüğan kişile. Teşi palpal, işçi galgal işlağı berilip, emeli iş kılmaydıgan kişile. Şöhret perestli kılıp, köz aldıdaki menfaatki berildiğin kişilerinin hemisi hakiki materializm cemez. Bulanın hemisini şahsi gharaz vesvesige salgan. Yaş kadırla parti veliki arkalık puttirap duruş, iş kılıçtı çan turup, samimi gap kılıç, samimi iş kılıç, samimi adam buluşni parti velik cahitin terbiyeliniş ve çınıkışının muyum mezmonu kılıp, hakikat çan turuşku cüret kılıp, müstakil fikir yürgüzüşke mayır bulup, rastçıl, emeliyetçıl buluştu çın turuşu gerek. Bu partiye ve halıq işlerge paydılık. Şahısının sağlam öz bitilişige mi paydılık? Samimi buluş, galvanlık emez. İşini putu kılıdıqalla ziyan tatmaydı. Partiyege sadık bulmağanda, samimi bulmağanda, korsakta cin peyda buludu de, münasuvvet bağlaş, arkışık izdeş, Hukuk pul soğudus kılıç katarlık fırsat pereslikki berilip, ahırda akıllıklık kılmendep, özü ziyan tartıdı. Üçüncü, mesuliyetini dadıl zimme geliş, netice artışkı mayır buluş gerek. Kadırlarının mesuliyeti, şundakla kımmeti, iş kılıç, işini zimme gelişti ihbadılınıdı. Partiyanın kadırlarını erkaysi iş oralırgı koyuştaki məksidi, ergiz mu, Emel tutkuzup, rahat körüstüş bolmastın, belki ulağa mesuliyetini yükleş, iş kıldırış. Islahat, terakiyat, mukumluk hizmetleri nait köp. Hizmetlerini yaş işleş üçün mesuliyetini zimme geliş, netice artışı doğru geliydi. Mesuliyetini zimmege almay, kılıdığını kılmısa, icra küçü, cengivarlık bolmasa, cengde mağlup oluduğun gep. Mesuliyetini zimme geliş, netice artış üçün hakiki tutup, emeli işleş, baş çökürüp, capağı cıdap işleş gerek. Kuruk kepsetiş, emeli iş kılmazlıkka ergiz bolmaydı. Mən, gharbi cin, şarkı cin sulalısıdaki kalemdarlığının kuruk kepsetip, işine aksatkalıq doğrusıdaki hikayeni köpketim tılgı alğan idim. Wang Yan, ulanın içindeki vekillik şahıs bulup, Gaptallıqda hiç kim onunla tənkilenmeydikken. Gərbi cin sulalısının ahırkı yıllarda Cezulanın yolbaşçısı Şila Leşker tartıp Loyang'ı hücum kılgan. Wang Yan emir Leşker süpüdü de koşunga əgişip ulağı karşı caza yürüyüş kılgan. Neticede uruşta məğlub bulup əsirgi düşüp kalgan. Şila onundun gharbi cin sulalısı koşununun mağlup buluş sebebini soruğanda, o her hıl bağını sebep bilen özünü aklap, özünün yaş vaxtıdın tartıpla hakimiyet işlerine katniş bakmağalıqını etkan. Şila onu eyiplep, namın bütün ihlimgı tarqaldı. Sen yaş vaxtındılı orduğu kırıp, muş yaşkıca muyum vazifelen ötügen turuqluq, ordunun hakimiyet işlerine katniş bakmağan deysen qo. Hakimiyet işlerine buzgunçılık kılgallık, hanlı aldaş cinayeti emez mi o digen? Kiyin Şila Adem evetip Wang Yan'ın kallısını algan. Wang Yan ölüm aldı da əsret çekip, öz vaxtı da saxtılık

نمیشه غریب سند غلقنی. ایری عائلهسی اشک قزه ترخلخ مو özünü şunçilik yeganı his kıldığanlığını düşünmekti. Andın özünü özü təslik nişlandırıp qaytıp girətdi. Səhərdə onun əsəbiyiliki səlbi isqıb qalatdı. Heç bulmağandak Mənsur bilən ancı mıncı paranlaşqaş onunğa ətkən çay rastlıb qolbiyaz qatlımızı təyarlaydı. Ətkən çay bilən qolbiyaz qatlımızı bosla Mənsur tamı xəldəs qılmaydı. Şuna Nəzifə mu qinanısdın ögünüb eriga g'olpiyoz qatlamasi etib beradi. Ba'zi ular nohayda ijil o'tayotgan muhabbatlik arxudullarga o'xshab qoladi. Ikkisi g'izolanayotganda ba'zida Nazifa Bahromon tomoq yeyotgan Mansurga tikilgancha o'tirib qoladi. Osh odamning o'zining eri ekanligiga, osh odam bilan birga bo'lib ikki balni tuqqanligiga, osh odam bilan nohayda uzun yillar birga yashaganligiga zotli ishingiz kamay qoladi. Peşanasiga pütlegan qismatlarni tatmay iloj yo'q. Nasifa bara-bara bu uydan, bu turmushdan, bu erdan, ruhiy jihatdan texim yiroqlab ketdi. Xuddi ruhiy tinidan ajrab ketgandek, uy va ayollar qilishga tegishlik, tamoq etish, uy tozalash degandek ishlarni mashina odamdek bosh ko'tarmay qilib, qolgan vaqtlarda o'zining ruhiy olamida o'z xayollariga g'arq bo'lib, o'z savollariga o'zi javob topib degandek Majnun nisbat yashaydigan bo'lib qolgan edi. Atrofdagilar, xizmatdoshlari, tonish bilishlari uningdagi bu g'ayrilikni sezib, bu haqda ancha-muncha pichir-pichir qilishgan bo'ldi. Biroq, Mansurning ayolining ruhiy holati ko'ngil bo'lgidek majoli yo'q edi. Uning nazarida turmush degan mushundoq edi. Ayolim ham qizlarimni baxtli turmushga erishtirdim deb o'ylaydi u. Qizlarga pulni oymay xajlaydi. Hech nimasini kam qilmaydi. Qizlarmu o'zining bu kuyimchan, iqtidorliq ham kelishgan dadasidan bahli faxrlanadi. Ammo Nazifaning azobi hech kimning xayoliga kirib chiqmaydi.

Mana nurgun yıllar ötüp, Nasifa mu 45 yaşlarına kirip, çeki çaşları akırışka, köz atrapını koruk besişka, kıskısı kırışka başlagan idi. O hemmi küngen. Hayattın bunundan artık ümit mi kütmeydigan bolgan idi. O nurgun qaytım aynı çağda Mansurning nime üçün özünü koglaşkanlığının sebebi toğrusida oylangan idi. Ahri onun cevabı özligidin Nasifaga ayan boldi. Ameliyette Mansur bilan ikkisining o'xshashlik tarafi bor edi. Mansur burundan chiroyli ham fazilatli bilimli qizlarni orzulaydi. Har qancha chiroyli bo'lsa-mu, tish palpal ichi qolganlarga nazar solmaydi. Axloqsiz, chakni ayollardan nihoyatda nafratlanardi. Xuddi Nasifa bir umr xayolidagi mavhum bir obrazga hirisman bo'lib o'tgandek, Mansurmu har jihatdan mukammal bir ayolga bo'lgan sadoqati bilan yashab kelgan edi. O'xshamaydigan yeri Mansur o'z orzusidagidek ayolni uchirtib turmush qurdi. Ham mushi yeshig'icha uningga yuz kelmaydigan sadaqasizlik qildigan bir ishni qilmadi. Boyashat oyilda yog' ichidagi bo'rakdek cho'ng bo'lgan bu er orzu qilganlarning hammasiga erishdi. Ham erishganlarini qadrladi. Mansurning turmushga bo'lgan pozitsiyasi o'zi erishni orzulab yurgan nohidi nafs bir xotira daftarini setib olib avaylab tatmısığı silip kılığında oxşaydı. Nasifaga bolğan pervasızlıqı onu yaxşı kömügenliki ya ki başqa bərgə könlü babuğalıqıdın əməz. Könlüldə mükemmellikdən başqığı intilişdən yoxluğudu idi. Xizmətdim o, idarda həmmini biz çüşkdək tırışçallıq və cəsarətlən işləkdi. İşki qızdım o, ögün işdə həmmini aldı turuşni. Üstü başqa əhmiyyət verişin tərək qaladı. Aile saymalarının mu en iyisini alattı. Yaşıgan iken şundak yaşaş gerek de karaydı. Nasifanın nimlerini oylavatkallığını, kandak düşlerini körüvatkallığını, o, hiyalığımı kırgızmaydı. Nasifa, bağınca ilik hiyali obrazını yeni əsleydiğim. Kimlerge dur dert döküsü, kimlerinin dur mürüsü yönlüp, telik-telikip yığılığısı kildiğim bu qağın idi. Şu günlerde, Nasifanın idarəsində çox köləmlik bir ədəbiyyat sənətçiləri yığınığı təyarlıq qılınıbdı. Nasifa mu yığının təyarlığına düşüb getdi. Yığın açıldığı günə yetib gəlib, Avtonom rayonunun hər qaysı yerlərindən təklif qılınan ədəbiyyat sənət xadimləri kəp bolğan. Açılış mərasiminin təyarlıq işləri mu bütün qalğan idi. Nasifa şu günü ağ yaqılıq nəfs qara köynək kiyən, kimigə maslaşdırıb bir yürüş mərvayt sibizinə taqıb alğan bulub Tüji bilib qilgan pokiz kirimlari bilan 10 yosh yashirib ketgandek edi. U yuz terisini ham badan shaklini yaxshi saqlagan bo'lib, il ham yosh chaqlardagidek go'zal ham jazbador ko'rinardi. U yig'in qatnashuvchilarga bir nusxadan tarqitilgan yig'in kun tartibini quchoqlab ko'tirganicha, yepilish qas qolgan diftga yugurib chiqib oldi. Chiqishiga qo'lidagi materiallar yaga chechilib ketdi. Lift turgan biri uningga yordamlashib terishib berdi. U kishi yishi 50lardan oshgan, yuzlari optopda kuyib qardigan bir muxbir edi. Nasifa uning kiyib olgan to'rt yanchuqliq jiletkisi va ozoda kiyinishiga qarabla muxbirmi kiyin dedi. Bo'lmasa, bu yig'inga erlar asosan kostyum burlik kiyib galstuk taqib keladi. U kishi materiallarni yerdan ilib, mavzusiga mundaqli ko'z yugurtib, masxarlik bilan kulib qo'ydi. Bu qandaq bo'g'ini. Adabiyot sanatchilar yig'inining kun tartib mavzusida xatolik bo'lib qasqandaq bo'ladi. Kim yozgan mavzu bu? Dedi. Men yozgandim. Nar xato bo'lib qotdi. Dedi Nasifa andisha bilan mavzu qarab. U bu materiallarni necha kun tarjima qilib oxiri tunigini tugatgan. Xato bo'lib qolmasligi uchun qayta-qayta tekshirgan. Hozir qarabmi, hech qanday xatolikni bayqamagan edi. Mavzu qarang. Dedi u er. Nasifa shuncha qarabmi hech qanday xatolikni bayqamadi. Erga uning bu turqi sal dochiray ko'ringan bo'lsa kerak, kulib qo'yibla xatolikni tappadi. Rostilla xatolik yuz bergan edi. Voyay, mo'v ishni qanday qilaman? Tunigi necha odam ko'rib tekshirib bayqamabdimiz bu xatolikni. Yig'in hozirli boshlangan tursa, buni o'zgartirishga vaqt yetmaydi deysa? Gapmo taza o'rniga tushmabdi. Asli mavjumni oldiq ilib
u kishi minut o'ynibla mavzuni shundoq ravon o'lchamlik o'zgartib berdi. Endigi gap buni qayta besib ko'paytirganga vaqt yetmaydi. Balki boshqalar buningga diqqat qilmas, dedi u. Yoq, yana to'g'ri bo'lgani yaxshi. Men riyosatchiga qo'limni o'zgartib beray. Qog'inni hozirli pastga tushib o'zgartib chiqay. Rahmat sizga. Dedi u erga qarab minnatdorlik bilan. Lift to'xtadi. Har ikkisi o'z ishiga yangishdi. Nazifa materialning birinchi betini qayta besib ko'paytirib bo'g'icha yig'in boshlanib ketgan edi. U boshliqning qopig'ining turilib ketganiga qaramay, materiallarni ko'tarib yig'in zaliga kirdi. Ham huduqmay, tantirmay chatdagi odamga sanab berib, yurishtirish orqali materiallarni birdan taqtib bo'ldi. Yig'in intizomiga sal ta'sir yetgan hisoblanganda, cho'ng bir xatolikning oldi ilinganidi.

Radyo'nun uçtuslar programımızı devamlaştırıvatımız. Şundak oylap kaldım. Bu dünyada en kıymetlik nerse haksız buldukken. Neymiş ki bundak değil mi? Mesela kuyaş nuru haksız. Gülgiyala ve canlıkla haksız. Hava haksız. Onun başka yine biz izcil etrafımızdaki kişilerin mihri muhabbeti işini yaşaydıkken biz. Hiç kim bizden hak talep kılan emez. Elbette dostluk haksız. Zerikke vaktimizde bizge hemra buluduğun aşı Adem. Yıkılıp düşkende belikimizin yöligen aşı Adem. Könlümüz ağırganda bizni bağırgı baskan aşı Adem del bizden dostumuzdur. Onun başka muhabbet haksız buluduken. Aşı ihtiyarsız teşebbüskarlık bilen könlünü düşünüş, tozşık amalsız boğan seyginiş. Aşı özüra katlık güyünüşle, hayatlıkının en çoğun katlımedeki könl, müstekem pişenç. Bulanın hemisi haksız buluduken. Tekimi muhimi pulgı seti bağlı bulmaydıken. Yani buladın başka nişan haksız buludu. Meyli kandak adam bolsun, hemisi kişilik hayatta yüzüge nişan belgeligen buludu. Bu nişanın bazısı uluğ buludu, bazısı adetlik tek buludu. Fakat siz halısınızla, tırısınızla nişanınızı yeterleysiz. Onun başka, yani ümit haksız buludurken. Fakat biz oylusakla maksatki yeterleydikken biz. Yani onun başka bahar şamili, simsiz yağmur katarlıklarının hemisi haksız buludurken. Şunlaşka Söyümlük Radyo'nun uç dostum, yani şu pulgu seti bağlı bulmaydıgan kımmetlik baylıkımızı her vakit kadırlaylı. Kınımdak bolsa biz kımmetlik vaktimizde mi kadırlaylı, yıkımlık küllerimiz devamlı silah için yavraydı.

Her kadirli dostlar programımızda anlaşıvatıdı. Tövende hanım kızlarla güzel tavsiyelerimiz var. Dikkatinle devamlı programımızda bolsun. Karaydıgan bolsak nurgulluğa ayolla çıraylık boğallıktan emez, belki mücaz onluk boğallıktan.

ekan, güzel göründü ekan. Bazda kişilik turmuşumuzda biz özümüz bu bayqamagan ahvalda özgüç xarakterge ega ayollarga, xanım qızlarga uşırap qaldı ekanmiz. Ular xuddi yiqimliq manzara yoki yiqimliq musiqaga o'xshash bizni ixtiyorsiz maftun qilib oladi ekan. Xarakter sehrli kuch ichidagi eng muhim omil. Bu tashqi qiyofat, shundoqla oila muhiti, madaniyat sapasi, estetik qiziqish, qimmat ko'z qarshi va psixik qurilmasidan tarkib topgan bo'ladi. Xarakter yana muqimliqqa ega. Sizning xarakteringiz qandoq bo'lsa, shu xarakteringiz sizga bir umr hamroh bo'ladi. U hargiz xohlagancha kiyib, xohlagancha silovat kelib bo'ladigan kiyimga o'xshamaydi. Shunlashqa anglovchi do'stlarga tavsiya berim shuki, xarakteringiz go'zal bo'lsin. Güzel huy sizge hemra bolsun. Güzel netice sizden bolsun. Güzel küyme hem sizden bolsun.

Radyonuş dostlar programımızı kayıtıp geldik. Muhabbette ondak bir sual var. Söyüş müyüm mü, söylüş mü? Bunuğa kişiler ondak cevap verişidi. Bir kuş üçün on kanat müyüm mü, sol kanat müyüm? Demek kaysı müyüm? Her ikisi müyüm. Meyli bir güteydi ya ki ötmeyli, meyli kandak netice çıksın, özümüz amrak adam bilen ötküzgen, her bir minut ne kadirlişimiz gerek. Paranlaşkallıkımız ne, kilişkellerimiz ne, hatta uruşkallarımızın kadirlişimiz gerek. Çünkü o nurgun yılladın kiyin hayatımızdaki en güzel eslemele bab geliş mümkün. İsanızda bolsun, hayatınız ne üşmellik bilen emez, belki muhabbet bilen toldurun. Çünkü muhabbetlik hayat en güzel hayat. Rencitken bolsunuz epo soran, rencigen bolsunuz epo kılın. Çünkü bu hayat intayın kısa. Gülünü külgen gibi yerim, kalbini söygen gibi yerim. Söyüş bekme güzeldir. Muhabbetlik nakşılarımız, muhabbetlik en şu kalp

şunç köpül çıkırıp atkanda men özümnül oylasam bolmaydı da. Külmen, hem adam bizge karap atadı. Ola bär bir karaydı. İzim degen kuruk geplerini koyun. Usul oynuğunuz ba. Şun sizge bu pırsatını yaratıp bedim. Bu usulunun ahire bir kıl usul erkitinin marşi. Şundak mı? Toğra, men biraz toxtap demeyle basam. Nemiş çün? Putoğunuzda dəsiv aldım mı? Yaq, ulanı minin gepimini kılış vatam deyken deymen. Siz rastılışın ondan ensiremsiz, işçinizdi mi şundak oylamsız? Siz cinayet ötküzmediniz, şundak mı? Emisi neymiş ki men bilen valiz oynamaysız? Şu turkıda apam bu işimni anlasa, apamnın etkige bağlaqlıktım dana? Siz daim pezilet degeni bir tiyincilik kımmeti yok dep karaysız. Muşkılıkınızdan bizar men. Aslıdı mı şundak, bir tiyincilik kımmeti yok. Başkalarının kendinizin gap tepişten korkamsız. Yak, lakin buldula, bu doğruluk paranlaşmaylı. Her halıda valiz başlandı. Bu usul beni hardır ötkendi. Men degen meselelerden özünüzünü əp kaçman. Xalqın siz doğruluk kılışkan gayvetleri siz üçün zadı mühim mu emez? Eğer cevap bəmsen bulmaydıgan iş bolsa, emisi anlan. Mühim emez. Ama kızlar bunda kışlağı köngül bölmeyimi turanmaydı. Fakat bugün akşamlı karım yok. Yaraysız. Mana emdi başkalar üçün emez, özünüz üçün oylaydıgan bopsız. Bugünden tartıp, akıllıq buluşku başlapsız. Bırak. Siz mi man oğuşaş hem adamın narazılığını kuzgu bitelisiniz? Şu çağda onun karaytı çağlıq şikayetini bilettiniz. Oylap yakın. Charleston'da hiçkandak aile beni kubul kömeydi. Men bizim işlerimiz üçün şunç köp işlerini kıpbelsem mi? Ula o çeklimini çörüp taşlı bitemedi. Ne mi degen korkunuşluk? Kılç korkunuşluk emez. Siz özünüzün nam atkınızı yok atmak için nam atağının özünüzge kançilik eğir yükşkelikini. Siz üçün ne mi den direk bir yerdiğalıqını men göçüşenmeysiz. Sizden bu gipiniz anılışkı bək mi galitken? Galite hem ras. Siz pekat daim cesaret bilen yaşayalısınız. Ya ki pulunuz bolsa sizge nam atak boğumusumu boluyi verido. Pulga hem mi ne mi siti bağlı boğumaydı o akır? Bu gapni birisi sizge degen. Bomus vaqt ötüp ketken bu gapni sizning oylab chiqishingiz hergiz mumkin emas. Pul nimini setib olmaydi? Uni bilmayman. Ish qilib muhabbat bilan baxtni setib og'li bo'lmaydi. Uni mi setib og'li bo'ladi? Faqat bo'lmaganda shularning o'rnini bosa oladigan eng esil narsalarni setib og'li bo'ladi. Sizning rostini shunchalik ko'p pulingiz bormi, kapitan Butler? Bu axloq muxolif savol bo'ldi, Hamilton xonim. Men bek meyran kıyılıp attım. Ama kiçikide varislik hukukudun mehrum kılınıp bir tiyinsiz kaldırılgan bir yaş. Yani men herhalde yaman emez pul tipi attım. Kamallini istiyorup 1 milyon tapalaydı kalıqımgı işençim ba. He? Bu mümkün emez tu? Mümkün. Bilişiniz gerek ki bir kıl medeniyet kumran bulup kitu atkanda onu kuru atkan çağdikidek acayip nurgun pul tapkılı buludu. Bu hakikatni nurgun adam düşenmeydu. Bu ne mi dediniz? Sizden aileniz, minin ailem ve bu yerde oltırganların aileleri kakaslıqını bostallıqı aylandırış arlıqı da beyiğen. Bu imperiyanın kuruluş devri hesaplındı. Bu mezgilde pul tapmak asan. İmperiya gümran boğanda bolsa o çağdaki de mi köp pul tapkılı buludu? Davatkınız kandak imperiya o? Biz yaşavatkan Cənub İstifaqi, Paxt Patşalıqı. O hazır gümran bulu vatudu. Köpçilik əxmaqla bunu bilmey vatudu. Gümrallıq keltirip beruatkan muşu çoğun yaxşı vəziyyətdən qandaq paydalanışını uxmayı vatudu. Mən manı muşu gümrallıq içi de beyi vatı mən. Siz rastılı bizni tüyüşü dudab oylamsız? Şundaq, mən neymiş ki tüyü kuşu bulu vağı dəkmən? Ah, qədirlikim, mən bunda kışla tuğurluq paranlışını yaxşı köməymən. Başqa kızıq keplani kısınız bu mamdu? Eğer mən közlerinizde bir cüp altın beylik şişsigi oxşutup, onunla lıq mılıq söpsözük soğuk yolgan. Onundaki altın beylikla hazırqığı oxşaş sonun üstüge üzüp çıkıvidi, bu közle güzellik babıdı tağdasız közlerge aylandı desem, siz bu geplerimge hoşal bulamsız? Yok, ondaq geplerge hoşal bulmayım mən. Sizce bu muziki çıraylıq mı? Mən ki muşu muzikiği valiz oynasam deymən. Lekin ilgiri bu muzikini bunçilik yaxşı görəmən dəb oylamab dikən mən. Siz mən bilən birlə tansı oynağan kızlarının içindeki ən çıraylıq kız. Kapitan Butler, bilimini ondaq çın qorvanman, başqılar körüb turşudu. Başqılar köməydiğən yerdə bolsa,

Belinizin başında korup durup oynasam hoşal bulam siz. Kapitan Butler, sel hededen içip ketu atsız o daymen. Yak, onda kemez. O, mümkün mü? Siz ne, kucaklı almağan demen? Bu ne muzika? Yenisi mu ne mi? Şundak, yakşamaz mı ken? Şimallık alvasıladın kolgu çüşürü olgan muzika. İsmi ne mi? Dehşetlik bu uruş ahırlaşkanda. Tek sıkandak, et peğine anla bakay. Aldın kırat uçraşkanımız, isimdi mu ay kaderlikim. Ayğımgı baş koyup durup, digerlerin sende dur kalbim. Külran her bir formu uçanda, ah tolumu mağrur idin sen. Ölsem o gervetinimizge, asilik kılmaymen diyen idin sen. Tenhalık içi de öttüm yaş tüküp. Velikin ümidim tapmedi vesal. Tileymen kaydeden uçraşsakken de, rahimsiz bu uruş tapkandı zaval. Aslida kök erbi kiyimken, onu biz külrenge özgerti vettok. Siz valisin bekmi yakşı oynaydıken siz kapitan Butler. İgiz boy erlerinin köpü valisi yarım aytti. Bunu siz mi bilirsiniz? Men emdi tansını yeni kanç yıllardın kiyin oynayalaymen, bunu hiç kim bilmeydi. Bir neç minutlu oynap boldu kılımız mı? Yeni bir kettimli koş kişilik usulda sizge pul töleymen. Onu tügütüp, yine onda kılman, bulmaydı, emdi tölemen. Bu musun beni siz veyran kılıp etsiz? Bolguluk bop boldi. Yeni bir kettim oynasanız neyim bulmak çıdı? Men bilen 5-6 meydan oynap, andın başkala bilen bir iki kettim oynap koysanız boludu. Ama ahır kısını yeni men bilen oynaysız. Boludu. Men saran buldum gudey men. Boptu la, neyim bolsa bulmamdı men. Hak neyimi desi düsün. Karım yok. Öyde oltırıyı verip ziyerektim. Oynaymen, oynaymen. Kar kiyimlerini emdi kiyemezsiz. Men karlık kiyimlerine şunçilik öş. O kiyimlerini aldırıp selevit almaymen kapitan Butler. Beni aldığınızı ondak çın tatıp alman. Yani şunda kısağınız renciymen. Hapı boğan çağda tekimi çıraylıq bop ketedikensiz. Belinizin tekimi koruymen. Hapı boğanınızı bir körüp bakay. Özünüz bilmeysiz akıcan. Heliki günü 12 kauçuk tarihi kentide lonkılanı çıkıp tazı hapı boğan çığınızda acayip çıraylıq bop ketkentiniz. Onda kıman. Siz uçağdaki işini unutup ketememsiz. Yak, o minin hatıramdaki mängü unutulmaz kadirlik bir kartina. Erki özken İrlandiyeliklerge xas karakterge ige cenip gözeli de siz. Siz de İrlandiyeliklerin mi cazıba? Suyumlükün müzika ahırlaştı. Petti amamı arık öyden çıkıptı. Mervetir hanım çokun bu işini onun etti. Yak, herkes, herkes biz o tarafı barayla derezin sırtkı bir dem karap durumuz. Onun gözleri hazır körüngüm yok. Közleri şu turkuda piyal tek pop kete vatıdı oya kaçan. 10. bab. Ətisi ətiyende tuxum poş gülbelen naştıqılı vatkanda Petti yanma könlü bir aram bulup jığlap getdi. Milaniye bir iğiz gəp kılmay olturatdi. Scarlett bosa kanda kılalaydın digendek egilmək turatdi. Ulan ne mi digiz kəs dəvəsun? Karım yok. Mən doktorhan üçün həm mi kızladın köp pul tippedim. Biz satkan ilk konun əslanın həmi puludu mı çıq? Süyümlüküm, pulunun kuludu ne mi kiludu? Dedi Petti hamı jığlap durup. Mən közlerimge işenmeyle kaldım. Bicari Charlie kaza kılıp bir yıl bombayla. Butler degen o bizari sizin şunç haqının aldıdı sörep çıkıptı. O şunçilik korkunuşluk adam ki Scarlett, Vinton hanımının bir nevri adısı Coleman hanım bana o adamın əkvalını sözləp bəgən. Onun eri yıkındılı Charleston'dan kaptı. Butler ailesinden çıkan bir münafıkken. Şundak yakşı bir ailden, aşındak bir nabap adamdan çıkışı hayran kalıgıdak bir işte. Charleston'da onu hiç kim arga anmaydıken. Namım o, şundak yamanken. Kalman hanım onun doğruluk geplen anlaştı mı numus kıp getipti. Men o adamdan o derecede eski adamlıkege işenmeymen. Dedi Melania mulayım sözlep. Onun körünüşeden isilzad adam işkerlikge çıkıp durdu. Onun batırlık bilen kamal kılıngan caylağı bağlılıkını oylap baksanız mı? O batır adam emez. Dedi Scarlett Çin'deki kıyamını tuxum poşkılının üstüge koyu etip. O yerge pul tepiş üçün bargan. Mağın öz düşündak dedi. O adam bizden canıp iştipakımızda tazı kızıqmaydıken. Yeni teki bizden yenilisiler deydu. Ama o tansını acayip yakşı oynaydıken. O ikisi onun bu gibini anlap zuan sürelmeyi korkup ketipli kaldı. Mən mi öyde oltırı verip ziyerektim. Bundak keti versen bomaydı. Ulanın hemisi tünü gün akşamki işimli gulgulu kılışı vatkan bolsu boptu. Namen bərbir bulgunuptu. Emde nimi disi deyişmemdu? O, bu köz karşının, Butler'nin karşı

Ашли өліпті мұ? Петти қорқынышлық бірлі чекырап, беш кәніге кетіп, ішкі қолы саңғылап қалды. Неме? Скарлет мұ толап кетті. Чырайда қандидары қалмады. Яқ, яқ, Мелания вақырды. Скарлет, оның тұзыны еп келін. Пұран, пұран қадірлікім. Яқшы бұп қалдыңыз мұ? Күчеп тарттың. Ашли әмәс, кәджірің сізіні қоқтып әттім. Хошаллықымды жығылған едім. O, bir tilli qo'lidagi bir narsini lavlarga chaplab suyib ketdi. Men shu turqida ajoyib xo'shalman. U shundoq tepla, yana jig'lab ketdi. Scarlett ishtik ko'z yugurtib, uning qo'lida turgan to'y uzugini ko'rdi. U xatni o'qing, dedi Melania poldagi xatni ko'rsatib. U nima degan yaxshi, nima degan sabdil odam. Scarlett hayron qilib xatni yerdan ilib o'qidi. Janub ittifoqiga ehtimol batirlarimizning qini kerakdi. Ammo xonimlarimizning muhabbat qonlari kerak emas. Qadrli xonim, sizning batirligingizga bo'lgan qoyilligimning nishonini qabul qilgaysiz. Buningliq bilan mening bergan qurbonimning hech qanday ahamiyati bo'lmabdi deb qamman. Men bu uzugingizni 10 hassa ko'p pul to'lab yondirib oldim. Kapitan Red Butler. Melania uzukni qo'liga silib, havas bilan qarab ketdi. Men sizga u odamni eslizada odam demaganmi? Dedi u Petti hammaga qarab. Uning chiroyida ko'zlaridan oqqan yosh tomchilarini teximi nurlandirgan bir tabassum o'ynab turardi. Uningga o'xshash oliy janob va ishlarni inchki o'ylaydigan eslizada odamlar shu chaqda mening ko'nglimning qanchalik yerim bo'lganligini tushunalaydi. Men endi uzugimning o'rniga oltin zanjirimni beraman. Petti hamma u baladan uningga 2 yillik xat avataylik. Yekşəmi günü tüşlük tamaqqa bizninkigə kəsun. Onunqa rəhmətimni eytib alay. Həmmiz ayacanda turğaşqa, kapitan Butlerinin Scarlett'nin üzgini nemişqi qaytırıb elib bərməgəlikigə diqqət qalışmidi. Amma onu Scarlett oylidi və qatdıq atçıqı kəldi. Butler bu işini ali canablıqıdın əməz, bəlki qanda qısa Petti hamının uygi təklib qılındıqalıqını oylıqan. Axır məqsədiga yetişinin ən yaxşı çarısı bolğan muşu çarını tapqan. Onun bu niyyətləri Scarlett-qa iniq idi. Sənin yaxında qılğan işlərini anlab özümü qoyduğun yer tapa almay qaldım. Scarlett üstəldə oturub Abstin gələn xətni oxuyub atdı. Abstin deyətqanı çuqum aşış. Scarlett Charleston bilan Savannadagi vaqtida xalqlarning og'zidan janubdagi har qanday yerga qaraganda Atlantaning odamlari ushoq so'z, boshqalarning ishiga aralashib bilishni yaxshi ko'rdi deb anglagan edi. U gapning rostligiga endi ishondi. U shig'ilish dushanba bo'lgan. Bugun kungi payshanba. Qaysi bir axloqsiz mumay yaxshi ish qildim deb Scarlettning opsiga xat yozgandi. Dastlabda u Petty Pattin gumon qildi. Lekin yana darru bu o'yidan yandi. Chunki u Scarlettga shu qilmishi uchun tegadigan qamchining bir uchi menga tegib qolarmi deb ansirab olsa, Ellinga u to'g'riliq xat yozamdi. U chaqda Ellin uni "Sen qizimga qaramay nemish qilding?" demandi. Merveter xonim yozgan bo'lishi mumkin. "Men sening o'zining salayti bilan olgan tarbiyalaringni bu qadar unutib ketadiganligingni o'ylamabdi-kanman. Qarlıq tutuyotgan məzgilində haqqı köringininni doktorxanlığa yardım veriş üçün zərur bub qılıb şundaq qılğan oxşaydı deyə keçirsənmi? Amma tansı oynığınınni, yəni kelib kapitan Butlerdek bir adam bilan oynığınınni keçirishim mümkinmi? Mən o adam toğruluq nurğun gəp anlığan. Onun üstiga ötken həftə Polly'dən gələn xətimi o adamın namının yamanlığı Charlestonda hatta özünün ailəsidimi onu heç kim qarşı almaydığanlıq toğruluq gəplər ba. Aşındaq pəzələsiz bir adam sənin yaşlıqın, nadallıqından faydalanıb səni oturğu sörəb çıxıb özünün və ailənin namını bulğabdı. Nəmiş üçün Petti Patxinim özün məsuliyyətini unutub qılıb səni məyliqə qoyub verirdi. Scarlett odulada oturğan hamısına qarab qoydu. Mumay Ellinin xətini bayılı bilgən bulub Şu turqıda, xuddi köz yeşi bilən tayaqdan qutulub qanmaqçı bolub atqan kiçik balığı oxşaş, şümşüyüb oltıraddi. Senin şünçil ağan tərbiyəni bir dəmnin içidli unutub gelişin, mini bəkmə bir aram qıldı. Minin hazırlı berib seni qaytırıb kəgün ba. Lekin bu dadanın bir tərəb qilişidiki iş boğaşqı toxtab qaldım. Dadan cümə günü Atlantağı berib batler bilən sözləşidu. Andın seni yandırıb kəmməkçi.
Оның менің қылған нәсетімге құлақ санмай, саңа қопалық қып көйшін әнсіреймен. О, бұл мұғыр қылықың яшылқың. Яқшы ойланғанандан келіп шыққан. Біздің үзіміміз үшін маңы оқшаш қызмет қылышыны арзу қылдыған адамла көп болмысы керек. Мен қызылымның мұ, шындақ бұл үшін үміт қылымен. Хәтті, яны нұрғын гәплі бар еді. Скарлет давамын оқымыды. О, аятыды бүгін кедек қоқып бақмаған еді. Әмді, о, әмігіп

Scarlett'nin içi sıkılışkı başladı. Onun dün köre dadısının vakırap, cakırap öyünü beşik ekiğini yakşıydı. Melania vədisi gıvapa kılıp Scarlett'a sayıdak əgişip düşürdü. Geralt terbiye körgen adam boğaşka Melania'nın aldı da Scarlett'in sorakı tartalmayı vatattı. Scarlett, Melania'nın bu işinin intayın cahidi bulgalıqı ıxrar bolmayı tura almadı. Melania hudi hiç kandak iş yüz vermeyen de küşür etti.

Hörmetlik radio dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlar da bulunsun.

0: Мен таллан, мене, мене. Секот ұшызла тәсіклінді. Үш минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсіл өтуді.
3: 90-cı yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırırdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılın.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Uzun yugurishni bek yaxshi ko'rmadim. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
5: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mani bu taş yolda velosiped minishning sehri kuchi.
6: Men her haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
7: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib bu eng yuqori palliga chiqqan shu daqiqada Aşı bərdaşıq berişinin əhmiyyəti mini məbdun qaladım.
0: Sırtta aptap nəmi digən yaxşı?
8: Yol boyunun mənzirsi nəmi digən gözəl?
6: Hava nəmi digən sap?
7: Yürünlə, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alaylı.
9: Bek qaltışken.
10: Qandaq deysen?
9: Qaysı günü bir toydışkimizni yigit qızının aldıda gül götürüp meyşqa orlaştırgan. Toyunu təbrikləyilgən gəplərini danla deyəndi, inçıqlap durup, toyunlağı mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Ləkin gül qız,